en karanlık yerinde duruyorum. Haydi, vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım.

0: Radyo Doğubayazıt.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 13 dakikacık ayırdı. Bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Ayaklarıma kelepçeler takın, kollarıma uçurumlar kazın, yollarıma bırakmayın beni, bırakmayın beni. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini.

sesini Tutmak istemem ellerini Yeniden başlamaktansa Öldürürüm kendimi Prangalar vurun ayaklarımı Kelepçeler takın kollarımı Uçurumlar kazın yollarıma Bırakmayın beni, bırakmayın Duymak istemem sesini Tutmak istemem ellerini Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi Sürgüler sürün kapılarını Umut bırakmayın yarınlarımı Sakın aldanmayın ağladığıma Bırakmayın beni Bırakmayın

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşe. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüketti.

Sabahlar hayra yormuyor Ayşen, ağlarsan matemin yalar gecemi.

0: şeytan resmini yırtan cesede. Ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım. Ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım. Seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: Radio Do Bayazıt.

Bilmem şu an beni hissediyor, duyabiliyor musun? Eğer benim seni hissetmediğimi, sevmediğimi düşünüyorsan, inan çok yanılıyorsun.

0: Her giden gün bir şey aldı götürdü. Her giden gün. Her giden gün bir şey aldı götürdü. Dinmedi gözyaşım bugüne kadar. Her gelen gün yeni bir dert getirdi. Her gelen gün yeni bir dert getirdi. Bitmedi dertlerim bugüne kadar. Bitmedi dertlerim bugüne kadar.
1: Radyo Bayazıt.
2: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
3: Gönüllere dokunan türküler.

0: Parazit.
1: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
2: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
1: Gelsene oğlum! Gelsene!
3: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
1: Önünde çizgileri görüyor musun?
3: Ha.
1: O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
3: Olayı gördün mü?
4: İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim. Hadi ya. Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
3: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
4: Yürü, rahat ol.
1: Yaşasın yayalar.
5: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.
6: Her gün yürüyüş yap, sağlıklı kal. Hayata katılarak mutlu olmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
7: Kilomu korumak için her gün yürüyüş yapıyorum.
8: Kronik hastalıklardan korunmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
9: Genç kalmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
10: Rahatlıkla doğum yapmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
11: Sağlıklı büyümek için her gün yürüyüş yapıyorum.
12: Siz de bir başlangıç yapın, sağlığa adım atın.
13: Bu mu?
14: Bu mu?

Efendim Betül'ü? Ne, evleniyor musun? Ne zaman? Kiminle? Tabii ki de geliyorum. Tamam, tamam, çok mutlu oldum.

Hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

Radio, tu payaset.

0: Radyo Doğu Bayazıt.
1: Kızım sen bu Nesrin'i söylüyordun ya bakayım, nasıl söylüyorsun?
2: Pes küstüm.

0: yoksa benim dalga mı geçiyorsun?
1: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Gelsene oğlum. Gelsene.
1: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
0: Önündeki çizgileri görüyor musun? Ha. O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
2: Olayı gördün mü? İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim. Hadi ya. Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
1: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
2: Yürü, rahat ol.
0: Yaşasın yayalar.
3: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.
4: Su vatandır. Her çamaşırda ön yıkama yapıyorsanız, banyoda suyun ısınmasını bekliyorsanız, tabaklarınızı önce bir sudan geçiriyorsanız, ellerinizi sabunlarken su akıp gidiyorsa, her seferinde sifonun tamamını kullanıyorsanız, dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmıyorsanız, siz de sadece bir günde tam 5 damacana suyu israf ediyor olabilirsiniz. Su vatandır. Suya ihanet etmeyin.
5: Her gün yürüyüş yap, sağlıklı kal.
6: Hayata katılarak mutlu olmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
7: Kilomu korumak için her gün yürüyüş yapıyorum.
8: Kronik hastalıklardan korunmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
9: Genç kalmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
10: Rahatlıkla doğum yapmak için her gün yürüyüş yapıyorum.
11: Sağlıklı büyümek için her gün yürüyüş yapıyorum.
5: Siz de bir başlangıç yapın, sağlığa adım atın.

Üryan geldim, gene üryan giderim. Ölmemeye elde fermanım mı var? Azrail gelmiş de can talep eyler. Benim can vermeye dermanım mı var? Dirilirler, dirilirler, gelirler. Huzur-u mahşerde divan dururlar. Harami var diye korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım mı var? Karacaoğlan, Türk halk edebiyatının en güzel güzelleme ve koşmalarını basit, sade ve anlaşılabilir bir Türkçe ile ortaya koyar. Onun söyledikleri dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Karacaoğlan 1600'lü yılların başında doğmuştur ve aynı yüzyılın sonlarına kadar yaşamıştır. Karacaoğlan'ın Kozan Dağı yakınındaki Varsak köyünde doğduğu söylenir. Bazı araştırmacılara göre ise Osmaniye ilinin Farsak köyünde doğmuştur. Gaziantep'in Barak Türkmenleri de, Kilis'in Musa Beyli bucağında yaşayan Çavuşlu Türkmenleri de onu kendi aşiretlerinden sayarlar. Bir söylentiye göre Kozan, bir başkasına göre Mersin Silifkeli'dir. Karacaoğlan, Çukurova'da doğup, yörenin Türkmen aşiretleri arasında yaşamıştır. Onun söyledikleri, Çukurova'dan Toroslara, oradan Yavur Dağları'na kadar tüm yörelerden izler taşımaktadır. Vara vara vardım ol Karataş'a, hasret ettin beni kavim kardeşa. Sebep ne gözden akan kanlı yaşa? Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Karacaoğlan der ki kondum göçülmez. Acıdır ecel şerbeti, içilmez. Üç derdim var, birbirinden seçilmez. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Şiirinin kaynağını doğup büyüdüğü göçebe toplumunun gelenekleri ve içinde yaşadığı, yurt edindiği doğa oluşturur. Türkmen aşiretlerinin yaşayış ve düşünüş özellikleri onun kişiliğiyle birleşerek aşık edebiyatına yepyeni bir söyleyiş tarzı getirir. Karacaoğlan duygularını gerçekçi biçimde dile getirir. Düşündüklerini ise açık, anlaşılır bir dille ortaya koyar. Söyledikleri düşten çok gerçeğe yaslanır. Göçebe bir hayat süren Karacaoğlan'ın şiirlerinde hasret, ayrılık gibi temaları işlemesi, üzerinde düşünülmesi gereken bir ironidir. Şiirlerinde tanrı kavramı ve din temasının fazla yer tutmadığı söylense de bu doğru değildir. Divan edebiyatı ve diğer aşıklardan etkilenmeyen Karacaoğlan, zamanının hakim söylemi ve tarzının dışına çıksa da şiirlerinde yaradandan özge bir sevdiğinin olmadığını coşkuyla söylemektedir. Anadolu insanının yaşam biçimi, yürüklük kültürü ve ayrıca İslam anlayışı şiirlerini ciddi bir şekilde etkilemiştir. Karacaoğlan, Torosların sevdalısı, uslanmayan bir gönül aşığı. Sevmekten ve yaşamaktan asla yorulmamasına rağmen bilir ki insan bir yolcudur ve bu dünya fanidir. Bir göçebe olarak yaşayan bu ozanın da söylediği gibi insan yeryüzüne üryan gelip yine üryan gitmektedir. Ela gözlüm, ben bu ilden gidersem, zülfü perişanım, kal melul melul. Kerem et aklından, çıkarma beni. Ağla, gözyaşını sil melul melul. Yiğit, ey sevdiğim, sen seni gözet. Karayı bağla da, beyazı çöz at. Doldur ver vadeyi, bir dahi uzat. Ayrılık şerbetin,

0: İlçe müftülüğünün hazırlayıp sunduğu Cuma'nın bereketi her hafta farklı konu ve konuklarıyla sizlerle.
1: Mekke'nin güzergahında yavruları olan bir hayvana denk geliyor. O hayvan rahatsız olmasın, korkmasın, endişe etmesin, kaçmasın diye ordunun yürüyüş güzergahını değiştiriyor.
2: Kıymetli dinleyicilerimiz, ilçe müftülüğü olarak hazırladığımız Cuma'nın bereketi programına hepiniz hoş geldiniz.
3: وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ Bana şükrediniz ve beni inkar etmeyiniz, nankörlük yapmayınız. İşte Hazreti Peygamber diyor ki Yüce Allah insanın şekil ve şablana bakmaz. Renklerine bakmaz, siyahtır, beyazdır, kısa boylu, uzun boylu, zayıf, işte şişman, buna bakmaz.
2: Bugün çok önemli bir konuyu, dinimizin üzerinde hassasiyetle durduğu bir meseleyi ele alacağız inşallah.
4: Bir Müslümanın Allah'la buluşması aracılarla olmaz. Aracı olması da gerek yok. Yani bir insan direkt Allah'la görüşebilir.
3: Hazreti Fatma dışında Hazreti Peygamber hayattayken tüm çocukları vefat etmişti. O Hazreti Peygamber o mübarek elleriyle çocuklarını teker teker bizzat onları mezara bırakmıştı.
5: Allah-u Teala kendi hakkından vazgeçer ama kul hakkından vazgeçmiyor.
0: Cuma Radyo Doğu Brezit'te.

0: Kıymetli dinleyenlerimiz, hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Ben Deniz Uday Dönder, Doğu Beyazıt İlçe Müftülüğü tarafından hazırlanan Cuma'nın Bereketi programımıza hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli dinleyenler, bugün çok önemli bir ibadeti konuşacağız inşallah. Zekat ibadetini konuşacağız. Bir insanın sahip olduğu mal gerçekten sadece kendisine mi aittir? Elimizdeki nimetlere baktığımızda evimizi, kazancımızı, soframızı ve biriktirdiklerimizi görüyoruz. Fakat İslam bize başka bir şeyi daha hatırlatıyor. Sahip olduklarımızın içinde başkalarının da hakkı olduğunu bize hatırlatıyor. Kıymetli dinleyenler, zekat bildiğiniz gibi İslam'ın 5 temel esasından biridir. Sadece maldan belli bir miktarı vermek değildir. Zekat insanın malıyla imtihanı, paylaşma ahlakını, kardeşlik hukukunu ve Allah'a karşı kulluk sorumluluğunu ortaya koyan büyük bir ibadettir. İşte bugün din hizmetleri uzmanımız Orhan Aktan hocamızla zekat neden bu kadar önemlidir? Kimler zekat vermekle yükümlüdür? Zekat kimlere verilebilir, kimlere verilmez ve en önemlisi zekat sadece fakirin ihtiyacını karşılamak mıdır? Yoksa veren insanın kalbinde bir dönüşüm meydana getirir mi? İşte bugün bu soruların cevaplarını kıymetli hocamıza soracağız, o şekilde arayacağız inşallah. Kıymetli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam?
1: Teşekkürler hocam, sizler nasılsınız?
0: Elhamdülillah hocam, uzun bir zaman oldu programı gerçekleştirmiyoruz.
1: Aynen.
0: Hayırlara vesile eylesin.
1: Amin inşallah.
0: Kıymetli hocam, bugün zekatı ele alacağız inşallah. Kıymetli hocam, zekat nedir ve İslam'daki yeri nedir? İlk isterseniz buradan başlayalım hocam.
1: Tamam. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Bizleri bu mübarek cuma gününe de ulaştıran Rabbimize hamd, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat, bizleri dinleyen ve tüm müminlere ise selam olsun. Kıymetli hocam, sizin de bahsettiğiniz gibi hani İslam'ın şartlarından önemli bir tanesi de zekattır. Zekat, yani ibadetlere baktığımızda bir mali ibadetler var, bir bedeni ibadetler, bir de hem mal ve hem bedenle yapılan ibadetler var. Yani bu açıdan ibadetleri üçe ayırabiliriz. Zekat mali ibadetlerdendir. Mal ile yapılan ibadet, işte namaz beden ile yapılan bir ibadet, ama hac ise hem mal hem de beden ile yapılan ibadetlerdendir. Zekat, kıymetli hocam, hicretin ikinci yılında farz kılmıştır. Hazreti Peygamber Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra, aradan iki yıl geçtikten sonra işte zekatın farz olduğuna dair işte ayet-i cellere ne oldu, nazil oldu hicretin ikinci yılında. Namaza baktığımızda namaz ise hicretten 1,5 yıl önce, Hazreti Peygamber daha Mekke'den Medine'ye hicret etmeden önce Medine'ye, yani 2 yıla yakın bir zaman kalmışken 1,5 yıl ne oldu? Namaz farz kılındı. Oruç da aynı zekat gibi hicretin ikinci yılına farz kılındı. Ama hac ise hicretin 9. yılına farz kılındı. Hazreti Peygamber ömrüne bir hac yapmıştı. İşte zekata baktığımızda bir sözlük manası var, bir de terim manası var. Sözlük manasına baktığımızda zekat temizlik manasında, arınma, işte bolluk, bereket, çoğalma manasına gelmektedir. Yani zekatın temizlik manasına gelene dair ayet-i celle baktığımızda Yüce Allah, yani zekatın temizlik anlamında olduğunu ne yapıyor? Bu ayet-i celle'de biz anlıyoruz. İşte ayet-i celle baktığımızda Tevbe suresi 103. ayet-i celle baktığımızda Yüce Allah "Huz min emvalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzekkihim biha." Tevbe 103. ayet-i celle. İşte Yüce Allah diyor ki huz, yani Hazreti, buradaki hitap Hazreti Peygamber. Ey Peygamber, yani zenginlerin, Yani varlıklı kişilerin mallarından sadakal zekat al. Sen zekat onların mallarına zekat alman tutahhiruhum ve tuzekkim biha. Onları ne yapar? Temize çıkarır ve vicdanlarını ne yapar? Arındırır. İşte bu eticele baktığımızda buradaki tuzekkim biha, yani oradaki zekat, yani hem tutahhiruhum onları temize çıkartır ve hem de onların vicdanlarını ne yapar? Arındırır. İşte bu eticele baktığımızda terim manasındaki zekat temizlik manasında, arınma manasında kullanılmıştır. Diğer bir ayet-i celle baktığımızda Hazreti Peygamber bunu aynı ayet-i celle ile bir zekatın artma, çoğalma manasına geldiğini bu ayet-i celleden anlıyoruz. Ve mâ enfektum min şeyin fehuve yuhlifuh. İşte burada da Yüce Allah diyor ki ve mâ enfektum min şeyin, infak ettiğiniz her şey, yani Allah yolunda harcandığınız tüm şeyler, her ne kadar bir infakta bulunur da fehuve yuhlifu, Yüce Allah ne yapar? Mutlaka onun yerini doldurur. İşte bu ayet-i celle'de baktığımızda zekat ne yapar? Zekat malı bereketlendirir. Malı çoğaltır. Malı ne yapar? Bu haliyle mal bir bereket olur zekat vermekle. İşte bu iki ayet-i celle'ye baktığımızda zekatın terim manasında, zekatın hem temizlik manasında ve hem de artma, çoğalma manasında olduğunu biz görüyoruz. Bu terim manası, bu sözlük manasıydı. Ama terim manasına baktığımızda zekat, işte Yüce Allah'ın o Tevbe suresinde belirttiği o 8 kısım insanlara, yani insanların malından belli bir miktarı alıp, yani ihtiyaç sahibi fakir kişilere, muhtaç kişilere, işte o Tevbe suresinin 60. ayetinde bahsedilen o 8 kısım insanlara belli miktarda ne yapmaktır? Zekat vermektir. İşte bununla ilgili baktığımızda zekatın nasıl önemli bir ibadet olduğunu, İslam dininde zekatın ne kadar önemli mali bir ibadet olduğunu biz ne yapıyoruz? Buradan anlıyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda zekat genelde namaz ile birlikte zikredilmiştir. Yani hem zekat, Kur'an'a da baktığımızda, hadis-i şeriflerine de baktığımızda zekat ve namaz birbirlerini tamamlayan iki ibadet olduğunu görüyoruz. Yani namaz mali, bedeni bir ibadet, zekat ise mali bir ibadet. Bunlar arasında sıkı bir bağ olduğunu, bunların birbirlerini tamamlayan iki ibadet olduğunu görüyoruz. İşte burada baktığımızda Yüce Allah diyor ki وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ زَكَى. Yani namazı kılınız, zekatı veriniz. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyan kardeşlerimiz mutlaka bilirler. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ زَكَى. Yani namazdan hemen sonra Yüce Allah diyor ki zekatınızı veriniz. Bu da neyi gösteriyor bize? Zekat ve namaz arasında sıkı bir bağ olduğunu Yüce Allah bize gösteriyor. Zekat ve namaz arasındaki bu baktığımızda namaz Yüce Allah'ın insana vermiş olduğu o sağlık, sıhhat, afiyetten dolayı bir şükür ibadeti yerine geçer namaz. Ama zekata da baktığımızda Yüce Allah insana verdiği o maldan dolayı, o zenginlikten dolayı buna ne olur? Ona karşılık bir şükür olur. Onun için Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflere baktığımızda Yüce Allah zekat ve namazı pek çok ayette ve pek çok hadis-i şeriflerine beraber zikrettiğini ve zikredildiğini biz ne yapıyoruz? Görüyoruz. Diğer bir ayet-i kerime baktığımızda وَفِي اَمْوَالِمْ حَقٌ لِسَّائِلِ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُمْ. Yani onların mallarında, yani zenginlerin mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır. Yani Yüce Allah zengine verdiği o mal sadece zengine ait bir mal değildir. Yani Zengin sanmasın ki elindeki mal sadece kendisine aittir, bu şekilde düşünmemesi gerekir. O, zenginin elindeki bulunan mal, Yüce Allah onu emaneten normalde o fakirin hakkı olması gereken o malı emaneten o zengine vermiştir. Günü geldiğinde ne yapması gerekir? O malı iade etmesi gerekir. İşte şeye baktığımızda, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda zekat ve hadisin birbirlerini tamamlayan, birbirleri arasında önemli bir bağ, önemli bir ilişki olduğunu, ki ibadet olduğunu biz ne yapıyoruz? Görüyoruz. Hadis-i şerifine baktığımızda ise Hazreti Peygamber Bünyel İslamu ala khamsin. Şehadeti en la ilahe illallah ve ikam-ı selah ve itai zekah ve el-hacci ve sevmi ramazan. İşte bu hadis-i şerifine baktığımızda Hazreti Peygamber İslam dininin 5 temel esas üzerine kurulduğunu Hazreti Peygamber ne yapıyor? Burada bize açıklıyor. İşte bu 5 temel esasın birincisi şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Yani birincisi Hazreti Peygamber'e, yani şehadeti en la ilahe Allah'tan bir ilah olmadığına şahitlik etmek ve Hazreti Peygamber'in de Allah'ın Resulü ve Allah'ın elçisi olduğuna iman etmektir. İlk şartı bu. Akabinde işte Hazreti Peygamber diyor ki ikam-ı selah ve namazı ikame etmek, namazı kılmak demektir. Üçüncüsü ve ita-i zeka, işte bu hadis-i şerifte de baktığımızda namazdan hemen sonra Hazreti Peygamber neyi dile getirmiştir? Zekatta. Tıpkı nasıl ki Kur'an-ı Kerim'de ve akimus salah ve atu zeka, Yüce Allah namaz kılınız ve zekat veriniz diyorsa, işte Hazreti Peygamber'in hadis-i şerifine baktığımızda namazdan hemen sonra Hazreti Peygamber diyor ki zekatlarınızı veriniz. Bu bize neyi gösteriyor? Namaz ve zekat birbirlerini tamamlayan iki ibadet olduğunu, birbirlerinden ayrılmayan, birbirlerinden muhtaç olan, insanı kamil bir mümin yapan bir ibadet olduğunu biz ne yapıyoruz? Buradan anlıyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'de baktığımızda Yüce Allah müminlerin özelliklerinden bahsediyor. Müminlerin özelliklerinden bahsederken örneğin Müminin suresinde Yüce Allah قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ هُمْ فِي سَلَاتِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللّٰغِ مَعْرِدُونَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَاِلُونَ. İşte bak, burada baktığımızda Yüce Allah müminlerin özelliklerinden bahsederken, o kurtuluşa eren olan müminlerine bahsederken, birincisi namazlarını huşu içerisinde kılanlar ve ırzlarını koruyanlar, işte diğer üçüncü maddeye baktığımızda, ayet-i celle'de baktığımızda zekatı verenler. İşte bu ayete de baktığımızda zekat ve namaz birbirlerini tamamlayan, birbirleriyle ilişkisi olan, birbirlerine bağlantılı olan iki bir ibadet olduğunu biz ne yapıyoruz? Burada da anlıyoruz, görüyoruz. Aynı şekilde Bakara suresinin ilk ayetlerine baktığımızda İşte müminlerin özelliklerinde bahsederken Yüce Allah وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُفِقُونَ. Yani müminler o kimselerdir ki gayba iman ederler. Yani gayba iman etmek, duyu organlarıyla, havaslarıyla, duyu organları dediğimiz organlarla algılanmayan şeyleri ne yapıyoruz? Göremediği halde ne yapıyoruz? Biz inanıyoruz. Yüce Allah'ı görmediğimiz halde biz inanıyoruz. Melekleri görmediğimiz halde meleklerin varlığına biz ne yapıyoruz? İnanıyoruz. Cennet ve cehennemin var olduğuna inanıyoruz. Görmediğimiz halde biz inanıyoruz. İşte bu tür şeylere, göremediğimiz şeylere sadece bize işte Kur'an-ı Kerim anlatıyor, Hazreti Peygamber anlatıyor. Görmediğimiz takdirde,

0: İşte bu ayet-i kerimede baktığımızda, müminlerin özelliklerine baktığımızda Yüce Allah burada da namazın akabinde hemen zekatı ne yapmıştır? Zikretmiştir. Nasıl ki ve akimus salate ve atu zeka, namazı kılınız, zekatı veriniz. İşte bu ayet-i kerimede baktığımızda Yüce Allah o müminler namazlarını kılarlar, ikame ederler ve onlara rızık olarak verdiğimizden de ne yaparlar? İnfak ederler, Allah yolunda harcarlar. İşte burada da bu ayette namazdan hemen sonra zekatın ne kadar önemli bir ibadet olduğunu, zekat ve namazın birbirlerini tamamlayan, birbirlerine muhtaç olan iki ibadet insanları ne yapar? Bu iki ibadet olgunluğa eriştiren iki ibadet olduğunu biz ne yapıyoruz? Biz burada da bunu bu şekilde görüyoruz. Diğer bir şeye baktığımızda, ayeticeyle baktığımızda اِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اَللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. Burada da Maide 5'e baktığımızda Yüce Allah müminlerin özelliklerinden bahsederken اِنَّمَا وَلِيُّكُمْ اَللّٰهُ, sizin dostunuz ancak ve ancak Allah'tır. Yani sizin dostunuz Yüce Allah ve Resuluhu ve Peygamberidir. Bir de وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا ve iman edenlerdir. Sizin dostunuz Allah, Peygamberi ve iman edenler. İşte o iman edenler kimlerdir? O müminler kimlerdir? اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ صَلَاهُ, onlar ki namazlarını ikame ederler, namazlarını kılarlar ve yu'tûne zekâ, ve zekatlarını verirler. İşte bu ayet-i celilede baktığımızda burada da Yüce Allah ne yapıyor? Aynı şekilde namazdan sonra onlar ki zekatlarını veriyorlar diyor. Burada da zekatın ve namazın birbirlerini tamamlayan önemli iki ibadet olduğunu aynı şekilde biz ne yapıyoruz? Bu ayeti cellede de anlıyoruz. Birbirlerini tamamlayan, müminleri olgunluğa eriştiren iki ibadet olduğunu biz ne yapıyoruz? Bu şekilde anlıyoruz. Zekat ve namaz müminlerin özellikleri, ama zekat vermeyenleri ise Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de onları, müşriklerin zekat vermediğini, iman etmediklerini, ahirete iman etmediklerini ne yapıyor? Yüce Allah onlar kınıyor. Yani müminler zekatlarını verdikleri takdirde Yüce Allah onları övüyor. Onların namaz kıldıklarını ve zekat verdiklerini Yüce Allah onları övüyor. Ama bunun tam aksini ise müşrikler hakkında Yüce Allah ne yapıyor? Dile getiriyor. O ayete baktığımızda, bu da Furkan suresi işte 6. ve 7. ayeti celle baktığımızda Yüce Allah diyor ki وَوَيْلُ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْتُونَ زَكَاتَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Yani müşriklere yazıklar olsun, veil olsun, cehennem olsun, o kimseler ki, o müşrikler ki, onlar اَلَّذ۪ينَ لَا يُؤْتُونَ zekat, onlar zekatı vermezler. Yani yazıklar olsun o müşriklere, cehennem olsun ki, veil olsun, veil dediğimiz cehennemdeki bir tabakanın, yani cehennemin dahi kendisinden sığındığı bir yer. İşte Yüce Allah diyor ki veil onlara olsun, yazıklar onlara olsun ki onlar ne yapıyorlar, o müşrikler zekatlarını vermezler. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ, onlar da ne yaparlar, ahireti de inkar ederler. İşte buraya baktığımızda Yüce Allah müminler zekat verdikleri takdirde, namazlarını kıldıkları takdirde onları övüyor, ama müşrikler ise zekatlarını veremedikleri için Yüce Allah ne yapıyor? Onları bu şekilde yeriyor kıymetli hocam.
1: Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Kıymetli hocam, zekat peki hocam kimlere farzdır kıymetli hocam? Kimler zekat vermelidir?
0: Evet hocam. Hocam şu an yani fıkıh kitabına baktığımızda, yani zekatın kimlere, kimlerin zekat vermesi gerektiği konusunda birincisi Müslüman olmak. Yani Müslüman olan bir kişi zekat vermekle mükelleftir. Yani Allah'a iman etmeyen bir insan zekat vermekle mükellef değildir. Onun ilk görevi Allah'a iman ettikten sonra diğer ameli ibadetlerini yerine getirmektir. Yani önce itikadi bir iman, Allah'a ve Peygamber'e iman etmesi, akabinde o diğer ameli ibadetlerini yerine getirmektir. İşte onun için zekat verecek kişi ilk önce Müslüman.

0: olması gerekir. Müslüman olmayan bir insan yani bu zekat vermekle mükellef değildir. Diğer bir ikincisi ise fıkıh kitabına baktığımızda yani bu konuda da Şafii ve Hanefi usulüler arasında bir ayrım var. Yani Hanefi usulünde diyor ki ergenlik çağına gelmiş olmak. Yani Hanefi mezhebine göre bir çocuğun malı olduğu takdirde zekat vermekle mükellef değildir. Ama Şafii'lerde o şekilde, Şafii'lerde yani ergenlik çağına ulaşmasa dahi herhangi bir çocuğun bir mal varlığı olsa, örneğin diyelim ki kendisine yüklü miktarda bir mal hediye edildi. Ya da işte evin tek çocuğuydu, örneğin ne oldu? Babası artık annesi neyse zengin olan babası annesi vefat ettiklerinde o mal ne olur? O çocuğa geçer. Her ne kadar o çocuk ergenlik çağına ulaşmasa dahi velisi ne yapması gerekir? Hanefi usullerine göre zekat onun malında yoktur. Çünkü ergenlik çağına ulaşmamış. Ama Şafii mezhebine göre onun malında zekat verilmesi gerekir. Üzerinde bir yıl geçtikten sonra ne yapması gerekir? Onun malında da zekat verilmesi gerekir. İşte bu da Hanefi ve Şafii usuller arasındaki bir fark. Diğer bir konu ise akıllı olmak. Yani akli ve dengesi, akli melekesi yerinde olmayan bir insan zekat vermekle mükellef değildir. Yani daha doğrusu sadece değil zekat, tüm ibadetlerde de bir şart akıllı yani akli ve dengesi yerinde olması gerekir. Akli ve dengesi yerinde olmayan bir insan yani ne zekatla vermekle mükelleftir, ne namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle mükellef değildir. Mükellef olabilmesi için akıllı olması gerekir. Akli ve dengesi yerinde olması gerekir. Dolayısıyla akli ve dengesi yerinde olmayan bir insan zekat olsun, namaz olsun, oruç olsun bunları vermekle, yapmakla, yerine getirmekle mükellef değildir. Diğeri ise hür olmak. Yani insanın zekat verebilmesi için hür olması gerekir. Bu konuda namaz ile zekat arasında bir fark var. Yani namaz kılan kişi kılabilmesi için hür olmasına gerek yoktur. Yani köle dahi olsa namaz kılmakla mükelleftir. Ama zekat verebilmesi için hür olması gerekir. Sonuçta o köle olan kişi efendisi için çalışıyor. Yani sonuçta kendisi de bir mal gibidir. Efendisi onu alabilir, satabilir. Yani köle nasıl ki şu an günümüzde bir hayvan pazarı varsa, işte bir araç pazarı varsa, önceki dönemlerde kölelerin olduğu dönemlerde köle pazarı da vardı. Efendisi ne yapardı? Pazara gider bir köle alır ya da pazara gider kölesini satardı bu şekilde. Sonuçta köle de bir mal gibiydi. Köle namaz kılmakla mükelleftir ama zekat vermekle mükellef değildir. Onun için zekat verebilmesi için insanın hür olması gerekir. Diğer bir şey ise, beşincisi ise yani borcu dışında nisap miktarına ulaşması gerekir. Şimdi bu konuda da Hanefi ve Şafii usulleri arasında bir ayrım var. Yani Şafii mezhebinde yani insan her ne kadar borcu olsa dahi örneğin 100 milyar dediğimizde bir borcu varsa, 100 milyar da sermayesi varsa o öncelikle zekatını vermekle mükelleftir. Ama Hanefi mezhebinde borcu olan bir insan örneğin 100 bin ya işte 100 milyon şeyi parası varsa, 100 milyon da borcu varsa önce borcunu ödeyecek. Borcunu ödedikten sonra o kalan miktar eğer nisap miktarına ulaşmışsa bu şekilde zekatı vermesi gerekir. Yani borcunu ödedikten sonra geriye kalan nisap miktarına ulaşmışsa nisap miktarı ne olduğunu inşallah birazdan değineceğiz. Nisap miktarına ulaştıktan sonra bu sefer ne yapması gerekir? Zekatını vermesi gerekir. Ama Şafii mezhebinde ise bu şart değildir. Yani borç zekat vermeye engel değildir. Her ne kadar borçlu olsa dahi ne yapması gerekir? Önce zekat, sonra borç. Ama Hanefi mezhebinde ise önce borç, sonra zekat. Yani borcunu ödedikten sonra kalan mal nisap miktarına ulaşmışsa Hanefi mezhebine göre ne yapacak? O zaman zekatı verecek. Şafii mezhebinde ise tam tersi. Önce ne yapacak? Borcunu ödeyecek. Ondan sonra ne yapacak ki? Ondan sonra önce zekatını verecek. Daha sonra borcunu ödeyecek. Bu şekilde diyebiliriz kıymetli hocam.
1: Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, zekat nedir dedik. İsterseniz böyle bir soruları toplayalım. İslam'daki yeri nedir dedik. Kur'an-ı Kerim'de zekat neden çoğu zaman namazla birlikte zikredilmektedir? Bunun hikmetini açıkladınız hocam. Zekat vermek kimlere farz dedik en son. Bunları açıkladık hocam. Kısa bir araya gidelim. Ondan sonra inşallah devam edelim. Kıymetli dinleyenlerimiz, zekat kıymetli hocamızın bize anlattığı gibi şunu öğretiyor. Paylaştığımızda malımız azalmaz. Aksine bereketlenir. Çünkü insan bazen sahip olduklarını kaybetme korkusuyla biriktirebiliyor, biriktiriyor. İslam ise bize gerçek zenginliğin sadece sahip olmakla değil, sahip olduğundan Allah'ın rızası için verebilmek olduğunu öğretiyor. Şimdi kısa bir aranın ardından zekat kimlere verilir sorusunun tekrar cevabını kıymetli hocamızdan alacağız ve zekatın toplum hayatındaki önemini konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Şimdi kısa bir ara zamanı.

0: Tekrar birlikteyiz kıymetli dinleyenlerimiz. Zekatın en önemli yönlerinden biri de toplumda kardeşlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmesidir. Kur'an-ı Kerim bize zekatın verileceği kimseleri açıkça bildiriyor. Fakirleri, miskinleri, zekat işlerinde görevli olanları, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanları, kölelikten kurtulmak isteyenleri, borçluları, Allah yolunda olanlar ve yolda kalmış kimseler zekatın verilebileceği sınıflar arasında zikrediliyor. Bunları kıymetli din hizmetleri uzmanımız Orhan Aktan hocamızla işliyoruz. Burada çok önemli bir noktayı hatırlatmak gerekiyor. Zekat gönlümüzden geldiği gibi istediğimiz herhangi bir yere verilen sıradan bir yardım değil. Allah'ın belirlediği bir ibadet ve kendine özgü hükümleri olan bir ibadet olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla zekatımızı verirken hem ibadetimizin sahih olması, geçerli olması hem de gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması konusunda hassas davranmamız gerektiğini bizlere Cenab-ı Hak bildiriyor. Kıymetli dinleyenler, tekrar birlikteyiz dedik. Ben Deniz Uday Dönder. İlçe müftülüğümüz adına sunduğumuz Cuma'nın bereketi programının hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bugün bizimle birlikte din hizmetleri uzmanımız Orhan Aktan hocamız bizimle birlikte. Kıymetli hocamızın ilminden faydalanıyoruz. Zekatı soruyoruz hocamıza. Zekatın ne olduğunu, İslam'daki yerini, Kur'an-ı Kerim'de zekat neden çoğu zaman namazla birlikte zikredildiğini hocamız bize cevabını verdi. Zekatın kimlere farz olduğunu bizlere anlattılar. Zekat malının misap miktarına ulaşmasının ne anlama geldiğini kıymetli hocam bize bilgisini verdi. Kıymetli hocam, peki zekat hangi mallardan verilir ve zekat oranı nedir kıymetli hocam?
1: Teşekkür ederim hocam. Hocam zekat, şimdi nisap miktarı biz dedik. Nisap aslında İslam hukukunda bir ölçü demek. Yani bir insanın zekat vermekle mükellef olabilmesi için o malın işte gerek hayvan olsun, gerek işte ticari mal olsun, gerek altın ve gümüş olsun, para olsun, önce belli bir miktara ulaşması gerekir. O miktara ulaşmayan malda zekat zaten yok. Nisap dediğimiz işte ölçü budur. Zekat hangi mallardan verilir baktığımızda, öncelikle mesela eskilerde, şu an günümüzde para birimi işte TL kullanıyoruz ya da işte bazen dolar, euro derken, eskilerde para yerine, bugünkü günümüzün para dilimi yerine altın ve gümüş kullanılırdı. İşte onun için özellikle fıkıh kitaplarına baktığımızda, hadis-i şeriflere baktığımızda altın ve gümüşten bahsediyor. Yani artık diyemeyiz altın gümüşle alışveriş yapamıyoruz, TL ile alışveriş yapıyoruz, zekat TL'de yok diye o şekil düşünemiyoruz. Çünkü o dönem şartlarında revaçta olan, işte onunla alışveriş yapılan para birimi altın ve gümüş idi. Şu an günümüzde ise TL kullanıyoruz, gerektiğinde belki dolar kullanıyoruz. Öncelikle o zekat verilecek şeyin altın olması gerekir. Altın da 20 miskal dediğimiz bir ölçü birimi. O 20 miskal da işte günümüz gram şeyle çevirdiğimizde en az 1080 gram olması gerekir. Şu an günümüzde 80 grama ulaşan bir kişinin malı artık neyse, gramı şu an yanılmıyorsam 7 bine yakın. İşte 8 kere 7, 56, işte en azından 1550 bin TL olması gerekir ki zekat verebilmesi için. Yani ya altın olacak ya gümüş olacak. Gümüş de aynı şekilde 200 dirhem, yani şeye baktığımızda, hadis işlemlerine baktığımızda, işte fıkıh kitabına baktığımızda ya altının 20 miskal, 20 miskal, diğeri de 100 dirhem dediğimiz, 100 tam yani 200 dirhem olması gerekir. O da grama çevirdiğimizde 560 ve üzeri gümüş olması gerekir. Yani bir şahsın 560 gram gümüşü varsa demek ki nisaba ulaşmıştır, zekatı vermesi gerekir. Ya da altını işte 80 gram altın ve üzeri olan bir şahıs demek ki nisaba ulaşmıştır. Ne yapacak? Zekatını verecektir bu şekilde. Şu an günümüzde ise biz para olarak kullanıyoruz TL. TL'yi biz ne yapacağız? Altına dönüştürüp yani altın fiyatı üzerinden ya da gümüş fiyatı üzerinden değerlendirerek o şekilde ne yapacağız? O şekilde zekatımızı vereceğiz. Bu şekilde düşündüğümüzde diyelim ki örneğin 500-400 bin lirası olan bir şahıs zekat verir mi vermez mi? Düşündüğümüzde bunu altına çevirdiğimizde 80 gram altına şu an ulaşamıyor. O zaman demek ki ne yapıyoruz? Zekatımızı bu şekilde veremiyoruz. En az bir 80 gram altın değerinde olması gerekir ki zekat verebilmesi için. Ya da işte ticaret malları. Ticaret mallarında da ne yapacağız? Zekatlarımızı onu da işte üzerinde bir yıl geçtikten sonra elinde nakit para varsa o nakit para, değilse o elindeki mallar, o aldığı ticaret malı neyse onu da aldığı fiyat üzerinden bir değerlendirme yaparak elindeki mevcut parayı ekleyerek ne yapması gerekir? Zekatını o şekilde vermesi gerekir. Ya da koyun ve keçi, yani diyelim ki hayvancılıkla uğraşıyor, koyun ve keçi besliyor, koyun ve keçinin zekatını da o da bir şey ulaşması gerekir, bir nisaba, o da en az bir 40'a ulaşması gerekir. Yani 39 ya da işte 38 koyunu olan bir şahıs ya da 38-37 olan bir keçisi olan bir şahıs bu da ne yapamaz? Bu da zekatını veremez. Yani en az bir 40 koyuna ulaşması gerekir. Nisap dediğimiz en az bir 40 koyuna ulaşması gerekir. Ya da bir sığır yetiştiriyor falan olursa, sığır inek dediğimiz hayvanları besliyorsa onun da nisaba ulaşması için en az bir 30 tanesi olması gerekir. Yani ticaret malı olarak eğer bunları alıp satıyorsa ticaret malı şeklinde değerlenecek. Ama ticaret malı değil de diğer şekil mesela alıyor elinde bayağı yıllarca kalıyorsa bunu da en azından bir 30 sığıra ulaşacak ki zekatını verebilsin. Deve besliyorsa, yani bir de develerin zekatı var. Develerin de en az bir 5 deve olması gerekir. Yani 4 devesi olan bir şahıs ne yapamaz? Zekat veremez. En az bir 5 devesi olacak ki zekat verebilmesi adına. Şimdi bunlara baktığımızda diyelim ki bir şahsın örneğin 80 gram altını oldu ya da işte 560 gram gümüşü oldu ya da 80 grama ulaşacak işte 560 grama ulaşacak bir parası olduğu zaman bu şahıs ne kadar zekat vermesi gerekir? Bunu da işte 40'ta 1 dediğimiz yani %2,5 olarak ya da işte onu 40'ta 1 hesapladığımızda bu şekilde zekatını vermesi gerekir. Yani örneğin bir şahsın diyelim ki 100 gram bir altını varsa ne yapması gerekir? O zaman 2,5 gram altın zekat vermesi gerekir. Ya da örneğin diyelim ki 100 milyon şeye varsa, 100 milyon bir miktarda bir parası varsa bunun 2,5 milyonunu ne yapması gerekir? Zekat olarak vermesi gerekir. Yani en az o 80 gram altın değerine ulaşacak. Diyelim ki 80 gram altın örneğin şu an 550 ya da işte 600 bile ulaşıyorsa onu ne yapacak? Onu 40'a bölecek ya da işte onu %2,5 neyse o şekil hesaplayıp zekatını vermesi gerekir. Bu altın, gümüş ve para olarak düşündüğümüzde ticaret malında aynı şekilde yapması gerekir. Onu paraya çevirerek yani o altının değerindeki o 80 gram altın değerine ulaşmışsa para çevirdikten sonra aynı şekilde bunu ne yapması gerekir? 40'ta 1'ini ya da işte %2,5 dediğimiz şekliyle ne yapması hesaplayıp ihtiyaç sahibi olan kişilere mutlaka vermesi gerekir. Şimdi koyun ve keçilere baktığımızda da koyunun nisabı en az bir 40'a ulaşması gerekir. Yani 40 koyunu olan bir şahıs ne yapması gerekir? Bir koyun vermesi gerekir. Şimdi bunu bazen düşündüğümüzde yani bunu bazen insan zannediyor ki şimdi 40 olunca bu sefer 40-40 diye mi hesaplıyoruz? Değil. Yani 40 ve 120 koyun arasında biz ne yapıyoruz? Bir koyun zekat veriyoruz. Yani bir şahsın 40 koyunu varsa, birinin de 120 koyunu varsa artık diyemiyoruz. Örneğin 40 koyunu olan bir şahıs bir koyun veriyorsa diğeri işte 120'dir, 3 katıdır, en az 3 vermesi gerekir değil. Yani bunun nisabı işte Hazreti Peygamber'in işte uygulamasına baktığımızda, nisap olarak, ölçü olarak baktığımızda 40'tan 120'ye kadar, yani 40'tan 120'ye kadar olan nisaba baktığımızda bir koyun verecek. Yani bir şahsın 40 koyunu varsa, diğerinin ise 120, 110 artık neyse o civarda koyunu varsa, 121 olmadığı müddetçe bir koyun zekat vermesi gerekir. Ama 121 koyuna ulaştığında bu sefer ne yapması gerekir? 2 koyun vermesi gerekir. Yani bu da 121 ile 200 koyunu arasında, 200 koyunu olan, İşte 121 ve 200 arasında artık o miktar 200'den az olur, 150, 160 ya da 200'ün kendisi ise 2 koyun verecek. Ama 201 olduğuna 201 ile 399 koyun arasında, yani nisap buraya ulaştığında ise 3 koyun verecek. 400 olduktan sonra 4, bundan sonra 400'den sonra her bir 100 koyun eklediğimizde 500'de mesela 5 koyun, 600'de 6 koyun, 700'de ve 7 koyun diye bu şekilde devam ediyor. Yani bunu da bu şekilde düşünmemiz gerekir. Yani nisap 40'tır diye 80 olduğu 2 koyun değil. Yani 40 ve 120 arasında bir koyun veriyoruz. 121 ve 200 arası olduğu takdirde 2 koyun. 201 ile 399 arası olduğunda 3 koyun, işte 400 olduğunda 4, bundan sonra her bir 100'e bir ne yapıyoruz, onu birer tane ekleyip 500'e 5, 600'e 6 şeklinde ne yapmamız gerekir, zekat vermemiz gerekir. Yani bu koyun olur, keçi olur, aynı şekilde düşünmemiz gerekir. Sığır ise bir 30'a ulaşması gerekir. Yani 30 sığırı olan bir şahıs ne yapması gerekir? En az bir yaşını doldurup da 2 yaşına girecek bir sığırı vermesi gerekir. 40 olduğunda ise bunu ne yapması gerekir? 2 yaşını doldurup da 3 yaşına giren bir sığırı vermesi gerekir. Ondan sonra bir de develerin nisabı var. Develerde en az bir 5 deve ulaşması gerekir. 5 devesi olan bir şahıs da ne yapar? Bir koyun zekat olarak verecek kıymetli hocam. Yani en azından nisabı 5 deve ulaşması gerekir. 5 deve ulaşmadığı takdirde zekatını zaten vermeyecek.
0: Eyvallah hocam, Allah razı olsun.
1: Cümlemize hocam.
0: Kıymetli hocam, anne babaya ve çocuklara veya eşe zekat verilebilir mi hocam? Bu çok halkımız tarafından da sorulan sorular arasında. Anne babaya ve çocuklara, hı hı, eşe zekat verebilir miyiz?
1: Şimdi hocam bu konuda da Hanefi usulcüler ile fakihler ve Şafii fakihler arasında da bir fark var. Şimdi Hanefi mezhebinde usul ve furu dediğimiz, usul anne baba işte dede nine bu şekilde kadar yukarıya doğru gidiyorsa, de furu dediğimiz çocuk ve torun. Yani Hanefi mezhebinde usul ve furu'a zekat verilmez. Anneye mesela sonuçta annesini, babasını ona bakmakla mükelleftir. O ne yapamaz? İşte annem fakirdir, babam fakirdir, anneme babama zekatımı vereyim bu şekilde düşünemez. Çünkü niye? Anne baba onun dünya gelmesinin, varlığın sebebidir. Öncelikle anne babasına bakması gerekir. Anne babasına zekat değil, bakmakla mükelleftir. Onun için anne ve babaya, işte dede, nine neyse, bunlara zekat verilmez. Aynı şekilde çocuğa da zekat verilmez Hanefi mezhebine göre. Yani çocuk olsun, torun olsun. Ama Şafiilerde usul dediğimiz anne, baba, dede, nineye zekat verilmiyor. Furu dediğimiz, yani çocuğu artık belli bir yaşa geldikten sonra fakir ise, 15 yaşına geldikten sonra artık babası ona bakmakla mükellef olmadığı için, fakir ise ne yapması gerekir? Babası ona zekat verebilir. Anne, işte usul ve furu düşündüğümüzde Hanefi ve Şafii üzler arasındaki fark budur. Yani Şafiilerde usule zekat verilmiyor anne ve baya, ama kendi çocuğu işte ondan ayrıysa, durumu fakir ise zekatını verebilir. Hanefi mezhebinde o şekildeydir. Yani ister ayrı olsun olmasın, durumu iyi olsun olmasın, usul ve furu'a Hanefi mezhebinde zekat verilmiyor hocam.
0: Eyvallah hocam. Kıymetli hocam, zekat ile sadaka arasında nasıl bir fark vardır hocam?
1: Şimdi hocam, zekat ve sadaka arasında işte Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda innemâ sadakatü diyor. normalde terim olarak düşündüğümüzde zekat ve sadaka ikisi eş anlamlıdır. Yani ikisi eş anlamlı. Ama Türkçe düşündüğümüzde, Türkçedeki o terim anlamıyla baktığımızda, şimdi sadaka dediğimizde vermekle yüklü olmayan, zorunlu olmayan şey. Örneğin bir fakire diyoruz, bir sadaka veriyoruz.
2: Evet.
1: Bu zorunlu olmayan bir şey. Yani bunu sadaka niyetine verdiğimizde bunu versek de olur, vermesek de olur. Yani Türkçe karşılığında bu şekilde düşündüğümüzde, diyelim ki normal bir insana bir tebessüm yaptığımızda bu da bizim için bir sadakadır. Yani bir insana tebessümü yaptığımızda sadaka olur, zekat diyemiyoruz. Çünkü zekat vermekle mükelleftir. Yani onu vermediği takdirde günahkar olur. Ama sadaka o şekilde değil. Sadaka verse de olur, vermese de olur. Türkçe terimiyle. Ama normalde zekat, Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ve hadis-i şeriflere baktığımızda zekat ve sadaka ikisi eş anlamlıdır. Yani sadaka dediğimizde de zekat da olur, zekat dediğimiz sadaka olur. Ama Türkçe'deki karşılığına baktığımızda sadaka farklı bir şey. Yani sadaka, yani vermekle mükellef olmayan, zorunlu olmayan bir şey. Yani bir insanlara güzel bir şekilde selam verdiğimizde de bir sadaka olur. Yani insanların bize verdiği selamı tebessüm bir şekilde aldığımızda da sadaka olur. Yoldaki insanlara eziyet veren herhangi bir şeyi kaldırdığımızda da bu da bir sadaka olur. Yani ailemize helalinden çalıştığımız zaman, o nafakalarını helal bir şekilde kazandığımız zaman takdirde bu da sadaka olur. Ama biz buna zekat diyemiyoruz. Yani zekat insan vermekle mükelleftir. Vermediği takdirde günahkar olur. Sadaka ise verdiği takdirde sevap almış olur. Vermediği takdirde herhangi bir kınama ve uyarma söz konusu değildir hocam.
0: Eyvallah hocam. Hocam zekat kimlere verilebilir? En son bunu da sorarak programımızın da sonuna yaklaşıyoruz hocam. Kur'an-ı Kerim'de kimler zekat verilecek kimseler arasında sayılmıştır hocam.
1: Hocam işte Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Tevbe suresi 60. ayete baktığımızda Yüce Allah bunu belirtmiştir. Zekatın kimlere verilip kimlere verilmeyeceği. İşte günümüzde bazen soruyorlar işte hocam falan şahsa zekat versem olur mu olmaz mı? İşte Kur'an-ı Kerim'in bu açıklamış olduğu 8 sınıf insan, o 8 sınıf insan içerisinde ise demek ki kendisine zekat verilir, değilse zekat verilmiyor. İşte o Tevbe suresinin 60. ayetine baktığımızda Yüce Allah diyor ki اِنَّمَ سَدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِنِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَمِنِ السَّبِيلِ 8 kısım insan bu şekilde Yüce Allah ne yapıyor? Belirtiyor. Yüce Allah işte diyor ki sadaka fakirler içindir. Birinci kısım fakir ve miskinler içindir. Miskin. Şimdi Türkçe'de biz ne yapıyoruz? Fakir, miskin diyoruz. Acaba aradaki ayrım nedir? Bunu da mezhepler açısından baktığımızda fakir konumu farklı, miskin konumu farklı. Şimdi Hanefi mezhebine baktığımızda fakirin durumu miskin durumuna nazaren biraz daha iyidir. Örneğin diyelim ki 100 milyara ihtiyacı olan bir şahsın 70 milyarı varsa biz buna fakir diyoruz. Yani 30 milyarı şu an eksiktir diye biz buna fakir diyoruz. Ama 30'u olup da 20 bini olmayan, işte o milyarı olmayan parası biz buna da miskin diyoruz. Yani Hanefi mezhebinde fakirin durumuna baktığımızda fakir miskinden biraz durumu daha iyidir. Yani miskin daha düşük, daha ihtiyacı bol olan. Ama Şafii mezhebi, Şafii mezhebinde ise tam tersi. Şafii mezhebinde ise miskin fakire nazaren durumu biraz daha iyi. Örneğin 100 bin lira ihtiyacı olan bir şahıs, işte 70 bini varsa 30'u yoksa biz buna miskin diyoruz. Şafii mezhebine göre 30'u olup da 70'i yoksa buna fakir diyoruz. Hanefi mezhebinde tam tersi. Yani Hanefilerde fakir biraz durumu daha iyi miskine nazaren, Şafilerde ise miskin, fakire nazaran durumu daha iyi. İşte onun için Yüce Allah diyor ki fakir ve miskine, sonuçta ikisi de ihtiyaç sahibi, biri diğerine nazaran durumu biraz daha iyi. Fakir ve miskine iki kısım oldu. Vel amilin aleyha, bir de zekat memurları. Yani eskiden zekat memurları vardı. Yani onlara herhangi bir maaş falan verilmiyordu. Onların görevi zekat toplama görevi verilmiş kendilerine. Onlar da ne yapıyorlardı? Onlara da zekat verilirdi. Çünkü başka herhangi bir gelirleri yok, başka bir işleri yok. İşleri, güçleri zekat toplanmakla görevli memurlardı. Bunlara da ne olur? Zekat verilir. Vel me'lefeti kulubuhum. Yani kalpleri İslam'a yeni ısındırılmış olan, her ne kadar zengin olsa dahi yeni Müslüman olmuştur. Çünkü ona verilen o zekat ister istemez ne yapar? Belki bir etki eder, onun kalbini İslam'a ısındırır. Yani İslam'dan vazgeçmesin, İslam'dan uzaklaşmasın, tekrar eski haline, küfrüne, şirkine dönmesin diye işte ona da zekat verilir. Ta ki onun inancı, onun itikadı tam sağlam olana kadar artık kendisine zekat verilmeyecektir. İşte yeni İslam'a yeni ısınılmış, yeni Müslüman olmuş, İslam dini tam olarak daha anlayamamış olan kişilere de bu şekliyle zekat verilebilir. Bir de mafiyur rikab, köleler. Yani köleler dediğimiz bu efendisiyle bir anlaşma yapmıştır. Mukatebe dediğimiz o kitabet şekliyle efendisiyle bir anlaşma yapmış. Efendisi kendisine demiş ki örneğin 1 milyon para getirirsen ne yaparım? Senin hürriyetine kavuşurum, seni azat ederim. İşte bu köle de ne yapıyor? Hem efendisi için çalışıyor, hem kendisi çalışıyor. İşte bunun da hürriyete kavuşabilmesi adına ne yapıyoruz? Kendisine zekat verilebilir. Ama normal diğer köleler o şekilde düşündüğümüzde onlara zekat verilmiyor. Vel garimi de, bir de borçlu olanlar. Bakmışsınız ki borçludur, borç duruma düşmüştür. Artık kendi herhangi bir ev ya da farklı bir şekilde bir borcun altına girmiştir. Burada ne yapıyoruz? Zekat verebiliriz. Ve fî sebilillah. Bir de Allah yolunda olan, Allah yolunda cihada giderler. Çünkü önceki alimler fî sebilillah dedikleri zaman sadece Allah için cihada giderlere zekat verilir. Ama son dönem alimleri fî sebilillah şu şekilde de yorumlamışlar. Yani fî sebilillah öyle bir cami yapılıyorsa bu fî sebilillahdır, Allah için yapılıyordur. Buna da zekat verilebilir demişler. Ya da bir Kur'an kursu, işte bir medrese, bu tür yani insanların faydasına olabilecek bir yapı söz konusu olduğu takdirde sonraki alimler bunu da fî sebilillah kısmından ne yaparak, bunu hesaplayarak bunlara da zekat verilebilir demişler. Ama önceki alimler fî sebilillah dediği takdirde Allah yolunda cihada gitmiş olanlar demektir. Ve İbn-i Sebil yolda kalmış olanlara, yani her ne kadar zengin olsa bir şahıs diyelim ki örneğin yurt dışından gelmiş ya da farklı bir yerden gelmiştir. Parası yok şu an ya da parası eline geçeceği zamana kadar biz ne yapabiliriz? Kendisine zekat verebiliriz. Bu şekilde düşündüğümüzde bazen soruyorlar işte hocam imamlara zekat gider mi gitmez mi? İmamlara zekat gitmez. Çünkü baktığımızda sonuçta imam ne yapar? Devlet ona görev yapabilmesi adına ona bir ücret veriyor. Ama çoluk çocuğu fazlaysa diyelim ki maaşı yetmiyorsa bu şekilde yani imam vasfıyla değil de fakir ise fakir vasfıyla verilir. Yoksa imamdır, işte şeyhtir ya da farklı isimler adı altında zekat bunlara verilmiyor. Ama fakir ise, borçluysa farklı bir nedenle bu şekilde kendilerine zekat verilebilir. Diyebiliriz Kıymetli Hocam.
0: Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık Kıymetli Hocam.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Bize zekatı güzelce anlattınız. Belli başlı yönlerini ele aldık. Kıymetli dinleyenler, din hizmetleri uzmanımız Orhan Aktan hocamızla zekatın ne olduğunu, İslam'daki yerini, kıymetini, Kur'an-ı Kerim'de zekatla namazın neden birlikte zikredildiğini, zekatın kimlere farz olduğunu öğrenmiş olduk. Kıymetli dinleyenler, bugün zekatı konuşurken aslında sadece maldan bahsetmedik. Bir gönül eğitiminden, kardeşlikten ve bahsettik. Zekat, zenginin malından fakirin hakkını ayırmasıdır. Fakat bunun ötesinde insanın kalbinden cimriliği söküp atmasıdır. Bizi malın esiri olmaktan kurtarıp malın emanetçisi olduğumuzu hatırlatıyor bize zekat ibadeti. Belki elimizde çok şey var, belki çok şeylere sahibiz, belki imkanlarımız sınırlı ama hepimizin yapabileceği bir iyilik, uzatabileceği bir el, paylaşabileceği bir nimet elbette ki vardır. İşte geliniz bugün itibariyle bir karar alalım. Sahip olduklarımızın bize emanet olduğunu unutmayalım. zekatımızı geciktirmeyelim, hesabımızı doğru yapalım ve ihtiyaç sahiplerini gözetelim. Allah da bizi gözetsin, bizi muhafaza eylesin. Çünkü aynı sofraya oturamayan insanların gönüllerini zekatla, sadakayla, infakla birbirine yaklaştırabiliriz, bağlayabiliriz. Rabbimiz bizlere helalinden kazanmayı, kazandıklarımızın hakkını vermeyi ve paylaşmanın huzurunu yaşamayı hepimize nasip eylesin. Zekatlarımızı kabul, mallarımızı bereketli, gönüllerimizi cömert eylesin. Bizleri malın değil, malın sahibinin rızasını arayan kullarından eylesin. Bendeniz Uday Dönder, bir sonraki Cuma'nın bereketi programında yeniden buluşmak ümidiyle hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyor. Hayırlı ve bereketli cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun.

Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. İslam güzel ahlak dinidir. Çünkü ahlak insanlığın temelidir. Ahlaki ilkeler de tevhid dini olan İslam'ın en belirgin özelliklerindendir. Çünkü İslam'ın ana gayesi, imanlı ve imanı gereği ahlaklı insanlardan oluşan sağlıklı bir toplum ve huzurlu bir dünya inşa etmektir. Güvenilir Muhammed, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlik vazifesiyle görevlendirilmeden önce güzel ahlakıyla tanınır ve Mekke'de bu isimle bilinirdi. Bu sebeple şöyle demişti: "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim." İslam dini, hayatın her anında ve her alanında güzel ahlakın yaşanmasını ister. Çünkü Allah'a yakın olmanın ve O'nun rızasını kazanmanın yolu, insanlarla iyi geçinmekten ve ahlaktan asla ödün vermemekten geçer. Öyle ki Hazreti Peygamber'in birçok hadisinde dile getirdiğine göre, her kim insanlara merhamet ederse Allah

0: da merhamet eder. Her kim insanlara ikramda bulunursa, Allah da ona bereket ihsan eder. Her kim zor durumdaki insanlara yardım ederse, Allah ona da yardım eder. Ancak her kim insanlara eziyet eder, haklarını gasp eder, hatalarını ifşa eder, misafire, yolcuya, akrabaya karşı cimrilik ederse, Allah tarafından aynı şekilde cezasını çeker. İslam'a göre Müslüman, adaleti, merhameti, cömertliği, güvenilirliği, çalışkanlığı, misafirperverliği, dayanışmayı ve yardımlaşmayı bünyesinde barındırır. Çünkü İslam'a göre insanı dünyada da, ahirette de mutlu edecek olan imanı, güzel ahlakı ve samimi bir ibadet hayatıdır. Namaz 5 vakit, ahlak her vakit farzdır. Kuşkusuz Allah katında din İslam'dır. Din, Allah tarafından peygamberleri aracılığıyla insanlara gönderilen ilahi kanunlardır. Bu kanunlar hakikatin yegane kaynağıdır. İnsanları kendi tercihleriyle hem dünyada hem de ahirette mutluluğa götürmek için vardır. Din, ilk insanla birlikte var olmuştur ve kıyamete kadar da varlığını sürdürecektir. Zira ilk insan aynı zamanda ilk peygamber olan Hazreti Adem'dir ve son peygamberse Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olup dünyanın son gününe kadar ondan başka peygamber gelmeyecektir. İnsan mutlaka bir dine ihtiyaç duyar. Çünkü insan kendisini yaratan yüce varlığı tanımaya ve yaratılış gayesini öğrenmeye çabalar. Neden ve nasıl yaratıldığına, içinde yaşadığı alemin yaratılış gerekçesine, yaşam amacının ne olması gerektiğine, doğru ve yanlışı nasıl ayırt edebileceğine, ölümden sonra kendisini ne beklediğine cevap arar. Dinin ilke ve kurallarını belirleyen yüce Allah'tır. Rabbimiz bu kuralları peygamberlerine vahiy ile ulaştırır. Peygamberlerin görevi işte bu hakikati, yani dinin ilkelerini insanlara ulaştırmaktır. İnsana fıtratına uygun olan hayat modelini sunan din, hem insanlık hem de diğer canlılar için yaşanabilir bir dünya kurmanın yollarını aydınlatır. Din, insanın sorularına cevap alabileceği en doğru bilgi kaynağıdır. Kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlığa gönderilen, onların sorularına cevap, sorunlarına çözüm bulabileceği yegane dinse İslam'dır.
1: Arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
2: Bir saniye lütfen. 14.
1: 14.
2: 15 11.
1: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
4: Emniyet müdürlüğünden arıyorum hesabım.
3: Şifre 14 15 11.
5: 14 15 11. Puan kazandım.
3: Eda Hanım şifre 14 15 11.
6: Eda Hanım şifre 14 15 11.
1: Teşekkür ederiz Eda Hanım.
7: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
0: Hayat bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına, sahipsiz sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın.
5: İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına, pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Morse alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.
8: Gelsene oğlum. Gelsene.
9: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
8: Önündeki çizgileri görüyor musun?
9: Ha.
8: O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
10: Olayı gördün mü? İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim.
9: Hadi ya.
10: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
9: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
10: Yürü, rahat ol. Yaşasın yayalar.
11: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.
12: Şu güzel memleketin enfes nimetlerine bak maşallah. Mis gibi etler, köfteler.
13: Yemen.
12: Kuru fasulyeler, pilavlar.
13: Sakın.
12: Şifa niyetine çorbalar.
13: Yemen.
12: Sağında yumurtalar.
13: Yasak.
12: Nar gibi kızarmış tavuklar.
13: Yemen.
12: Derya kuzusu balıklar.
13: Sakın.
12: Envai çeşit peynirler.
13: Yemen.
12: Çıtır çıtır ekmekler.
13: Yasak.
12: Taze sebzeler, meyveler.
13: Yeme.
12: Onu yeme, bunu yeme. Biz ne yiyeceğiz kardeşim?
14: Gördüğünüz değil ama kararın değil. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden lezzetli.
15: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
16: Bu mu?
17: Kalbim bir hayli hüsran, sebebi sen yine hain. Yıkıldı kaç kere dünya.
16: Bu mu?

bir tanesini seçmek zorunda değilsiniz. Hepsi ve daha fazlası gün boyu Radyo Doğu Bayazıt'ta. Radyo Doğu Bayazıt.

Mecna Ziraf Çavim Belek İrola ta xeydine Dici deci Ez evin darım Le tehi evin nedine Deci yan kir çar duvar insar Dedadı ceme de beden amın Çevek ve xev Dilek birindare Le evat edilla işti Rane zayı Hela hişyare Müzik

siz bizi Karadeniz'de zannediyorsunuz ama biz Mersin'e horon tepmeye geldik. Ya. Radyo. Doğa Bayası.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Radio Tawbayaset.

Reklam kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: 112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
1: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
0: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.
2: Paylaşmaya ve konuşmaya değer ne varsa bu programda. Helin'le Hayata Dair, Pazartesi Çarşı'yla Hayata Dair başlıyor.
3: Herkese merhabalar. Güzel bir cuma gününden selamlar. Efendim 104.4 Radyo Doğu Beyazıt'tan sesleniyorum. Mikrofon başında ben Helin. Hayata Dair programıyla yeniden beraberiz. Başka dünyadan ışınlandı dünyama, o uzaydan ben... Öncelikle hepinizin cuması hayırlı olsun. Güzel, sakin, böyle keyifli bir gün geçirmenizi diliyorum. Kaçacak ilk çıkan fırsata. Lamia demiş ki bugün yayın var mı demiş, var efendim. Gözlerim. Bugün yayınımız var, biliyorsunuz çarşamba yayın yapamamıştım. Çok rahatsızdım, o yüzden yayını yapamadım efendim, ama sonrasında mesaj atıp iyi misiniz, neden yayında yoktunuz diye soran dinleyicilerimiz olmuş.

Merak etme, soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok şükür bugün yeniden buradayım. Evet, özellikle hemen baktığım zaman canım Şevin Hanım dün tekrar sormuş ama kendisinin bugün mesajını göremedim. Umarım gelir. Bir de baştan da şunu belirteyim. Bugün sesimde zaman zaman düşüş olabilir. Sesim böyle biraz gidebilir. Belki de beni yarı yolda da bırakabilir. Ama şimdiden affola. Çünkü tam toparlanamadım ama yayına da daha fazla ara vermek istemedim açıkçası. Evet, evinde, işinde, aracında ya da internet üzerinden bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimiz, hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bir de bize yazan kesim var. Efendim, bize kimler bugün yazmış? Yüreğime sorsalar hapis kalmış. Bu arada ilk şarkıyı ben seçmedim. İlk şarkıyı hemen baktığım zaman Mısra Hanım seçti. Kurtar Allah'ım. İyi yayınlar. Buray'dan bir şarkı istiyorum demiş. Şıkılırım. Ben de Buray'dan Deli Divane parçasını ekledim efendim. İlk parçamız olarak da gönderiyorum Mısra Hanım'a. Ramazan Bey'i görüyorum, hoş gelmiş. Necla ablamız, iyi ki geldiniz. Sesinizi duymaya gerçekten ihtiyacım vardı. Ayşe Hanım'ı görüyorum, Cahide Hanım'ı görüyorum. İsmini vermek istemeyen dinleyicimi görüyorum. Filiz Hanım'ı görüyorum, hoş gelmişler. Volkan Erdoğdu'ya şarkı armağan eden dinleyicimiz hoş gelmiş. Azat Bey, sizler de hoş geldiniz. Evet, hemen bir baktığım zaman Dilan Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. Dilan Aka Gündüz'ü görüyorum. Bir de Bodrum'dan yazan Dilan Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş efendim. Dicle Hanım'ı görüyorum, Leyla Hanım'ı görüyorum, Samet Bey'i görüyorum. Ve tabii ki Diyarbakır'dan dinleyicilerimiz de gelmiş. Diyarbakır'a kocaman selamlar. Mehmet Bey'i görüyorum, Cihan Bey'i görüyorum, hoş gelmişler. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz Doğu Beyazıt Açık Cezaevinde yatan Can Çelik ve Baran Çelik için Devrim Çelik'ten bir parça armağan etmek istemiş ama kendisi acaba burada mı, merak ettik. Umarım buradadır. Buradaysa Devrim Çelik'ten güzel bir parça göndereceğim. Demet Hanım aramızda, Gülseren Hanım da hoş gelmiş efendim. İran'dan Mahdiye Hanım aramızda, İran'a selamlar. Diyarbakır'dan Havin Hanım'ı da görüyorum, hoş gelmiş. Ferhat Bey, hoş geldiniz. Bak taş koyuyor herkes yolu. Sonu 91 olan dinleyicimi de görüyorum, hoş gelmiş efendim. Ve Lamia'ya tekrardan hoş geldin diyorum. Erkan Sola aramızda efendim, hoş gelmiş. Şöyle bir gündeme de bakayım dedim ama eminim hepinizin de haberi var efendim. Altın Yükseliş'te eminim ben gelmeden zaten hepinizin haberi olmuştur. Bir de meteorolojiden kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı diye bir haber gördüm. Sıcaklıkların düştüğünü söylüyor. Ki Doğu Beyazıt gerçekten serinlemeye başladı. Özellikle salı gününden itibaren böyle havalar güzel güzel esmeye başladı. Tabii Diyarbakır, Mardin, Batman'ı bilmiyorum efendim. Eminim orada hiçbir serinlik yoktur. Çok geçmiş olsun abla demiş Lamia, teşekkür ediyorum. Geçen yayın gelememiştin sağlık sorunundan ötürü demiş, kesinlikle. İstiyor gönlüm. Bir de ne demiş biliyor musunuz, bunu benim bir arkadaşım daha söyledi. Vallahi Helin abla, bu sıcakta hasta oldun ya, helal olsun demiş. Hemen böyle bağışıklık sistemimi böyle güçlendirecek bir şeyler yemeye ihtiyacım varmış. Bunu öğrenmiş oldum. Gökhan Bey hoş geldiniz. Erhan Bey aramızda efendim, hoş gelmiş. Şimdi şöyle yapalım. İlk şarkımı ben bir göndereyim. Sonra geldiğimde sizin mesajlarınızla tabii ki başlayacağız. Ama şunu da unutmadan söyleyeyim efendim. Bugün bir mektubumuz var. Evet.
Evet, mektubumuz kimden efendim, merak edenler için söyleyeyim. Yusuf Akagündüz'den bir mektubumuz var. Mektubu da çok geciktirmeden okumak istiyorum. Çünkü ne zaman hani mektubu böyle yarım saat geçsin, mesajlar biraz hafiflesin dediğim zaman bir bakıyorum bir saat falan geçiyor. Bu sefer gerçekten Yusuf Bey'in mektubunu erken okuyacağım. Ama ondan önce ilk şarkımızı gönderiyorum efendim. Mısra Hanım'a da armağan ediyorum.

0: Evet, hareketliden sonra tabii arabesk gelmesi olmaz değil mi? Erhan Bey yazmış, demiş ki ablam iyi yayınlar, selamlar demiş. Abla sanki biz akrabayız demiş. Evet, akrabalar zaten her yerde olur efendim. Yani radyoda da olsa tabii ki şaşırmam. Ama doğu ve zıttı mısınız onu bir soralım önce. Sanki Hatay'dan yazıyorsunuz diye hatırlıyorum ama bir bakalım cevap versin Erhan Bey. Gerçekten akraba mıyız? Burada böyle bir programda açığa getirelim. Sıradaki şarkı inşaat işçisi İranlı Halis'e gelsin ablam demiş. Tabii ki gönderelim.
1: Gibi artık yerden yere atsan da beni elimdeyim işte.
0: Ramazan Bey sizler de hoş geldiniz tekrardan. Helin Hanım geçmiş olsun diyor, çok teşekkür ediyorum. Mazlum Bey diyordu rahatsız, geçmiş olsun demiş. Evet, gerçekten çarşamba yayına çıkacak hiç halim yoktu. Hatta evden çıkacak hiç halim yoktu. O kadar rahatsızdım. Yani yazın çok hastalanan bir insan varsa birincisi benim, ikincisi kim bilmiyorum artık.
1: Severim her an elindeyim işte.
0: İşte canım Şevin Hanım da gelmiş. Hoş geldiniz.
1: Gibi, oyuncak gibi elindeyim.
0: Evet, Serhat Güner'i de görüyorum efendim. Hoş gelmiş Serhat Bey, hoş geldiniz. Selam demiş, sıradaki eserler Şelale Park BBQ müşterilerimize ve Vedat Yavuz ailesine gelsin demiş Erkan Bey. Tabii ki efendim, sıradaki parçalarımızın hepsini, hatta listemindeki tüm parçaları Şelale Park'a ve müşterilerine, bir de Vedat Yavuz'a, bir de Erkan Bey'e gönderelim. Merhaba ablacığım, hayırlı cumalar demiş Ayşe, teşekkür ediyorum, hoş geldin. Cezaevinde olan sevdiği Reşat Çelik'e Göksel'den Sen Orada Yoksun şarkısını armağan etmek istemiş. Belki bilenler bilir, sosyal medyada şu an gerçekten çok fazla, hani virajda olan, böyle çok fazla yükselen bir video oldu Göksel Sen Orada Yoksun parçası. Hatta erkeklerin kadınları anlayış şekli diye böyle bir mizah şeklinde video da yapmışlar. Belki gören olmuştur. Seni sevdiğim günden beri gecenin sessizliğinde hep seni düşündüm diyor. Gözlerimi her kapattığımda aklımda sen, her sabah uyandığımda yine ilk sen vardın. Bedenim yanında olmasa da kalbim hep senin yanında kaldı. Çünkü sen sadece hayatımda değil, kalbimin en derin yerinde, aklımın her köşesinde yaşıyorsun demiş. Bazen bir cümlede, bazen bir şarkıda, bazen de gecenin en sessiz anında karşıma çıkıyorsun ve her defasında seni bir kez daha seviyorum demiş. Ömür Hanım sizler de hoş geldiniz.
1: İşte, oyuncak gibi.
0: Şimdi mesajlarımız çok fazla geliyor ama ben böyle gerçekten okumakta zorlanıyorum. Bakalım nasıl bir program geçireceğiz, ben de merak ediyorum gerçekten. Bu arada Cahide Hanım, maalesef istediğiniz parçayı bulamadık efendim. Ama ikinci parçanızı bulduk, onu ekledik. İyiyim yani, idare ediyorum şu an. Çok geçmiş olsun demiş, umarım iyisindir. Hep iyi olman dileğiyle inşallah demiş. Hayırlı bereketli cumalar olsun. Rabbim herkesin kalbindeki iyiliği karşısına getirsin demiş, amin diyelim. Eşi Savaş Polat için Hanemir'den Gülsinem parçasını istemiş.
2: Nasıl?
0: Bana ve tüm dinleyicilerimize de armağan etmek istemiş.

Evet, bir de kimler bize ulaştı? Bugün gerçekten çok fazla ulaşan kişi oldu. Erkan Batur ulaşmış, abisi Okan Batur, Savaş Polat, Umut Akbaş, Yavuz Oruç'a Gülü'den Oyuncak Gibi parçasına armağan etmek istemiş ve bir tane de söz bırakmış. Mutlu olmaktan korkan birini aşkla ikna edemezsiniz demiş. İstediği parçaları bize de armağan etmiş. Çok da teşekkür ediyoruz Erkan Bey efendim. Parçasını da gönderiyoruz. Tabii şimdi biraz da geçmişe, sesiyle yıllarca arabesk müziğine ayrı bir renk katan Güllü'ye uzanmak istiyorum. Güllü'yü biliyorsunuz 26 Eylül 2025'te evinden düşmesi sonucu hayatını kaybetti efendim. Ya bazı şarkılar insanın kendini değersiz hissettiren bir ilişkiye ben senin istediğinde alıp istediğinde bırakacağım biri değilim diye sessizce itiraz eder. Oyuncak Gibi de biraz böyle bir sistem taşıyor aslında. Allah rahmet eylesin efendim. Sevenlerine de bir kez daha başsağlığı diliyoruz ve Güllü'den Oyuncak Gibi parçasını gönderiyoruz.

Evet, Lami Hanım demiş ki 54 dereceden 48'e düştü. İyi midir demiş. Yani bence hiç yoktan iyidir. Oyuncak gibi, oyuncak gibi elindeyim. Evet, Erhan Bey de demiş ki ablam demiş Mazlum'a da söz verdim, size de sözüm, gelince Hatay'dan size künefe getireceğim demiş. Vallahi söz ağızdan çıktı, artık geri dönüşü yok. Ama en güzeli siz sağ salim gelin, künefe bahanesi olsun efendim, sohbetiniz yeter. Şimdiden yolunuz açık olsun diyelim. Gelince bir çayımızı da artık içersiniz. Merhaba Helin abla, nasılsın, iyi misin diye sormuş Zeynep Hanım, teşekkür ediyorum. Rojda'dan istediğiniz bir parçaya bakmam lazım, var mı hiç hatırlamıyorum. Tüm aileme gelsin şimdiden teşekkür etmiş, rica ediyoruz. Sen orada yoksun. Merhaba Helin Hanım, hayırlı cumalar, çarşamba günü yoktunuz, özledik demiş ismini vermek istemeyen dinleyicim. Teşekkür ediyorum. Gerçekten mesajları da görüyordum bir anda. Böyle diyordum ki ya dinleyicilerimiz demek ki iyi iş yapıyoruz ya. Öyle de düşünüyordum açıkçası. Yoksun. Kapalı cezaevine canının içi Muratcan Abbasoğlu'na Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım parçasını göndermek istemiş. Yoksun. Kimse bilmez geceleri kaç defa aynı duayı ettiğimi, aynı hayalin içinde uyuyup aynı özlemle uyandığımı. Belki çok şey değişti, belki zaman bizi yordu ama içimdeki değişmeyen tek şey sana olan sevgim oldu. Seni çok ama çok seviyorum ve çok çok öpüyorum demiş. Bu arada sonu 40 olan dinleyicimiz Volkan Erdoğdu'ya şarkı göndermek isteyen dinleyicimiz de bir ara Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısını bir haftadır dilinden düşürmediğini söylüyormuş. Bugüne kısmetmiş efendim, ona da armağan edelim. Kendime söylediğim yalanlar. Serhat Bey hoş geldiniz.

Evet, iyi yayınlar dilemiş öncelikle Filiz Kaya teşekkür ediyoruz. Ömer Baltor'a sevmek için sadece sevilmek yeterli değil. Birbirini anlamak lazım. Sen beni en iyi anlayan hayat arkadaşımsın. Belki şu an yan yana değiliz ama yüreklerimiz aynı şarkılarda buluşuyor. Sevdiğim bu şarkı da benden sana gelsin demiş. Koray Avcı'dan Aşk Sana Benzer parçasını istemiş. Tutunsam yoksun. Günaydın Helin Hanım, iyi yayınlar demiş Ömür Hanım, teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun demiş, sağ olun, var olun. İki kızlarıma ve sizlere gelsin demiş Gökhan Doğanay'dan Bilsen parçasını istiyorum demiş. Onu da listeme alıyorum efendim. Evet, Yavuz Oruç bizlere ulaştı efendim. Savaş Polat, Okan Batur için Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın parçasını istemiş. Onu da alacağız efendim. Ben de Gidişat Tan Taşçı şarkısını isteyebilir miyim demiş Lamia. Tabii ki varsa ekleyelim. Lamia'dan İbrahim Tarhan'a şarkının şu kısmını hediye ediyorum. Sabırsa sabrederim, zor ise hallederim. Ben tanımam ki engel demiş. Seni çok seviyorum. Teşekkür ediyorum dinleyicim, çok çok geçmiş olsun ablam demiş. Teşekkür ediyorum efendim. Şimdi Göksel'den Sen Orada Yoksun parçasını dinleyelim. Eminim sosyal medyada çok fazla dinlemişsinizdir ama bir de Radyo Doğu Beyazıt'tan dinleyin. Ardından Müslüm Gürses'ten Yıllar Utansın parçasını gönderiyorum. Sonra da artık mektuba geçiyorum efendim. Mektubun parçalarını da göndermiş olacağım. İki parçası.

Evet, dayanamadım, yine geldim. İki şarkı gönderecektim ama gerçekten mesajlar çok fazla geliyor. Yetiştirmek adına araya birkaç mesaj sıkıştırmamız gerekiyor efendim. Necla ablamız, Gülpembem gelmiş, hoş gelmiş, hayırlı cumaların olsun diye o güzel sesiyle bana dualar ettiğini söylemiş. Sadece bana değil, tüm gençlerine, tüm sevdiği dostlarına da dualar ettiğini söylemiş. Güzel bir hafta sonu olsun inşallah demiş, tadını çıkaracağın güzel bir hafta sonu olur demiş. Ben daha da iyiyim. Umarım hafta sonu biraz böyle daha da toparlanıp pazartesi yine bomba gibi yayınlara devam ederiz efendim. Gülpembem demiş, doğam hep seninle demiş. Radyomuzun neşesi gelmiş, hoş gelmiş demiş. Sen benim bir tanesin, bir tanemsin demiş. Daha ne desin değil mi? Daha ne desin? Tekrar hayırlı cumaların olsun, aramıza tekrar hoş geldin demiş. İyi ki Necla ablamız var ya. Gerçekten iyi ki Necla ablamız var efendim. Listemdeki tüm parçaları armağan ediyorum. Özellikle güzel bir parça daha göndereceğim. Evet, bazen insan yaşadıklarına değil, onları yaşatan zamana kırılır efendim. Geçen yıllara, yarım kalanlara, içimizde hala aynı yerde duran hatıralara. Şimdi biraz sitem, biraz özlem, biraz da geçti ama izi kaldı diyenlere gelsin.

0: şarkı şimdi radyonda.
1: İstediğin şarkı radyonda.
0: Evet, Müslüm Baba'nın radyoda en çok istenen parçasını da geride bırakmış bulunuyoruz. Sıra mektupta efendim. Acaba Dilan Akagündüz dinliyor mu efendim? Çünkü mektubumuz Yusuf Akagündüz'den. Tabii dinliyor mu sorusunu en çok Dilan Hanım'a sorduğumu hatırlıyorum. Çünkü ne zaman ona bir mektup gelse elektrikleri kesiliyor, interneti gidiyor. Bu mektubu buradan ulaştırmak ona çok zor oluyor. Aklıma da her defasında Dilan Hanım geliyor efendim. Güzel de bir video atmış bize. Bodrum yanıyor adeta, hiç soğuklar gelmiyor demiş. Dilan Hanım, isterseniz bir haftalığına burada sizi misafir edebiliriz. Hiç problem değil. Gelin bir de buraları görün. Evet, Yusuf Akagündüz'e ilk önce teşekkür ediyoruz efendim. Ve tabii ki listemizdeki tüm parçaları Yusuf Akagündüz'e armağan ediyoruz efendim. Öncelikle selamun aleyküm demiş ve aleyküm selam. Helin Hanım nasılsınız diye sormuş. Yüce Rabbim'den temenni ederim iyisiniz inşallah demiş. Daha da iyi olacağım inşallah diyelim. Helin Hanım, size Doğu Beyazıt T tipi kapalı cezaevinde yazmaktayım. Her ne kadar zorlu şartlar altındaysak Helin'le hayata dair programını kaçırmıyoruz demiş. Evet, bir ara Vedat abimiz gelmişti. Gerçekten çok zor şartlar altında radyoyu dinliyorlar. Koğuşlarda sanırım çekmiyor. Çekmeyince işte kablo, anten falan bir şekilde dinlemeye çalışıyorlar ama zorlu şartlar altında dinliyorlarmış. Şu an bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize de listemizdeki tüm parçaları gönderelim. Çünkü gerçekten zorlu şartlar altındalar. Biz kader mahkumlarına, ailelerimize ve bize, umudumuza, ses sesimize umut oluyorsunuz demiş. Allah sizden razı olsun demiş. Hepimizden inşallah. Size ve Radyo Doğu Beyazıt ve Doğu Beyazıt halkına sonsuz saygı ve sevgilerimi iletiyorum Yusuf Akagündüz olarak demiş. Helin Hanım, aşağıda ismini belirttiğim abilerim ve kardeşlerime şu şarkıları göndermek istiyorum. Şimdiden teşekkürlerimi ve sonsuz şükranlarımı iletiyorum demiş. A7 koğuşundan Umut Göktaş, Motorcu Murat, Kimsesiz Memo, Mehmet Sökmen, Sayım Can Arslan, Hakan Cefer, Kava Barış Ağrılı diye belirtmiş. Ömer Filiz, Okan Batur, Erkan Batura, Barış Demirtaş, A7'den selamlar. B11 koğuşundan İslam Uzunaya'ya, hem Hacı'dan istediğiniz parçayı zaten ekledik, sizler de duyuyorsunuzdur arkada. Gazapizm'den istediğiniz parçayı da ekledik efendim, Unutulacak Dünler. Ama Ferman Akdeniz'den Aşkın parçasını ne yazık ki bulamadığım için ekleyemedim. Buradan tüm Doğu Beyazıt cezaevindeki tüm mahkumlara saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Ağrılı Yusuf Akagündüz demiş. Evet, tekrardan teşekkür edip istediği iki parçayı gönderiyorum efendim. İki parça sonra tabii ki kaldığımız yerden mesajlarla isteklerinize devam edeceğiz.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yusuf Akagündüz'e tekrardan teşekkürlerimizi iletiyoruz efendim. Sağ olsun, var olsun. Tabii az önce mektuptan bahsedince de aklıma gerçekten ilginç bir şey geldi sevgili dinleyiciler. Şu an bir mesajı dünyanın öbür ucuna birkaç saniyede gönderebildiğimiz bir dönemdeyiz. Yani ses kaydı var, görüntülü konuşma var, sosyal medya var. Ama buna rağmen dünyada hala hiç tanımadığı insanlarla mektup arkadaşlığı yapan yüz binlerce kişi varmış. Çok şaşırdım açıkçası. Hatta yıllardır bunun için kurulmuş topluluklar bile devam ediyormuş. Düşünsenize, bugün mesaj atıyorsunuz. Karşı taraf gördü mü diye birkaç dakika sonra telefona bakabiliyoruz. Mektupta ise yazıyorsunuz, zarfa koyuyorsunuz, postaya veriyorsunuz. Ve belki haftalarca, aylarca bekliyorsunuz. Ama galiba onu özel yapan da tam olarak bu. Mesajı silebilirsiniz ama yıllar önce yazılmış bir mektubu çekmeceden çıkarıp yeniden okuyabiliyorsunuz. Belki de teknoloji iletişimi hızlandırdı. Bunu hepimiz hemfikiriz ama mektubun içindeki o bekleme, emek verme ve saklama duygusunun yerini tam olarak doldurmadı. Bu da bizim yavaş yavaş bazı şeylere değer vermeme duygumuzu aslında ortaya çıkarmaya başladı. Üzücü aslında. Merak ettim, acaba aramızda hala mektup arkadaşlığı yapan var mı? Böyle hala mektup kullanıyorum diyen var mı? Varsa eğer çok özel bir kesimde olduklarını bilsinler. Hasancın hayırlı cumalar, kolay gelsin demiş. Hayırlı cumalarımız olsun. Teşekkürler. İki gözümüzün çiçeği gelmiş efendim. Helin canım nasılsın diye soruyor. Böyle güzel şarkılar duyunca daha da iyi oluyorum. Yaren Hanım'a da soralım, kendisi nasıl acaba? Merak ettik gerçekten. Ve şöyle Zeynep Hanım, istediğiniz parçayı buldum, göndereceğim de. Selam Helin ablam, geçmiş olsun demiş Erhan Akbaş. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ablam hayırlı cumalar demiş, iyi yayınlar dilerim. İyi ki varsınız ablam demiş, sizler de iyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Ahmet Kaya'dan şiire gazele parçasını istemiş, canım ablam için gelsin demiş. Ebru Akbaş adına gelsin, ablam benim demiş. Tabii ki Ebru Akbaş'a ve Erhan Akbaş'a armağanımız olsun efendim. Ahmet Kaya'dan şiire gazele parçasını ekledik, göndereceğiz. Aynı zamanda Bilal Tanrıkulu da bizlere ulaştı. Turan Mengi, Vedat Çelik, Ömer Kan, Agit Cengiz, Özcan Kandemir, Muhammed Kaya, Can Çelik, Serdar Akkuş için Ahmet Kaya'dan bir parça istemişti. Bizler de şiire gazele parçasını armağan ediyoruz. Bugün Ahmet Kaya'dan bayağı parça dinleyeceğiz bu arada. Sezer Yalçın da bizlere ulaştı. Abdullah Çetin, Harun Singil, Ömer Kandemir, Özcan Kandemir, Ömer Kan, Ahmet Karahan, Ömer Can ya da Ömer Kan bilemedim. Adem için Uygar Doğanay'dan bir parça istemiş. Onu da ekledik, göndereceğiz efendim, göndereceğiz ama dediğim gibi sırayla gidiyoruz. O yüzden lütfen sıranızı bekleyin, olur mu? Merhaba, iyi yayınlarınız olsun demiş Volkan Erdoğdu'ya. Ahmet Kaya'dan Saza Niye Gelmedin parçasını göndermek istiyorum. Ahmet Kaya'dan çok varsa Volkan Konak'tan Yarim parçası olsun, ikisi de olur demiş. Aslında şöyle, bir haftadır dilinizden düşmeyen şarkı geliyor Ahmet Kaya'dan, Oy Benim Canım parçası. İsterseniz onu gönderelim. Evet, Azat Aykut burada değil mi? Bence Azat Bey bizleri dinliyor ama yine de sormakta fayda var diye düşünüyorum. Azat Aykut burada mı? İyi yayınlar Helin abla, nasılsın? İyisindir umarım demiş. Çarşamba yoktun, umarım kötü bir şey yoktur demiş Gökhan Bey. Rahatsızlık, hala rahatsızlık devam ediyor ama tabii sizlerin mesajlarıyla daha da iyi oluyorum efendim. B12 koğuşundaki mahkumlara selam olsun demiş. İbrahim Tarhan'a Gökhan Önay'dan, Murat Göğebakan'dan Vazgeçilmiyor parçasını istemişsiniz ama şöyle, zaten İbrahim Tarhan'a birer parça aldık efendim. Bir baktığım zaman, bir bakalım, hemen bakalım bakalım. Murat Göğebakan'dan Diğer Yarım parçası da gelecek. İsterseniz onu armağan edelim. Evet İbrahim kardeşim, salı günü görüşe geleceğim. Gerçekten özlettin kendini. İnsan gerçekten gerçek dostunu uzaklaşınca anlıyor demiş. Ve
Az kaldı dört gözle. Sen nasıl çıkmayı bekliyorsan biz de bir o kadar seni bekliyoruz. Kendine dikkat et. Her zaman moralini iyi tut. Bize lazımsın kardeşim demiş. O zaman güzel bir parçayla sizleri baş başa bırakıyorum efendim. Necla ablamıza da bu güzel parçadan bol bol selamlarımı göndererek armağan ediyorum.

0: demek yeri.
1: Evet, saatlerimiz 14.52 falan efendim. Şimdi de 53 oldu. Daha önce de söylemiştik, Rojda'nın konseri olacak efendim. Ağrı'da ücretsiz bir halk konseri olacak. 25 Eylül 2026 Cuma günü gelecektir. Bir tekrar söyleyeyim dedim. Doğan Daşdemir ve aleyküm selam diyelim. Sizlere de kolay gelsin. Doğu Beyazıt T-Tipi kapalı cezaevinde olan İbrahim Tarhan kardeşine bol bol selamlarını iletmiş. Allah büyüktür, az kaldı kardeşim demiş. Evet, bu arada Dilan Akagündüz'e seslendik ama cevap vermedi. Acaba dinlemiyor mu bizleri? Azat Aykut buradaymış. Tahminlerimiz doğru çıktı o zaman. Doğu Beyazıt Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda B11 koğuşunda bulunan Harun Çıtanak, Reşat Sevinç, Muhammed Koç, Şenal Bulut, Ömer Kandemir, Musa ve Şirin Narboğa kardeşlerine, dostlarına, kardeşlerine tekrar armağan etmek istemiş. Seyda Perinçek'ten Derdo parçasını istemiş. Evet, mektuplardan bahsetmiştik efendim. Lamia Hanım demiş ki, ben bu mektup konusunu size ilk yazdığım zaman da söylemiştim abla demiş. Hatırlıyorum bu arada. İnsanların o kadar ulaşabilecek durumu varken bizi mektuba düşürdü. Ama demiş, Allah'a ona da şükretmemiz lazım ya demiş. Hiç iletişim kuramasaydık ne yapacak, dumanla mı haberleşecektik diye söylemiş. Vallahi dumanla mı olurdu onu bilemedim ama en azından mektup var, gerçekten şükretmek gerekiyor. O vaktin değerini bilemedik, arayınca açmadık, şimdi radyodan şarkı gönderiyoruz. Zamanında bilinmeli bazı kıymetler demiş. Gökte parlayan harika. İşte bizim insan yapımız gereği bazı şeyleri, hatta çoğu şeyi kaybedince anlıyoruz. Yani bu bir türlü değişmeyen bir gerçek oldu. Ayşe Hanım bu arada çok çok çok geçmiş olsun ablacığım demiş. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Dinleyicilerimden bayağı çok geçmiş olsun dileklerini aldım. İyi ki varsınız diyelim. Oy Benim Canım şarkısını çok dinledim. Mümkünse bu ikisinden birisi olsun. Teşekkürler demiş. Tabii ki nasıl isterseniz. İkisinden bir şarkıyı muhakkak ekleyeceğim.
2: Bir aşk içinde yandım çok zaman.
1: Bu arada Dilan Hanım'ın attığı videoyu ben arada bir baktım. Yani bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu kışın izlerim. Kışın sırf böyle hani ısınmak için bile izlerim bu videoyu. Niye diyeceksiniz? Yani güneş ışığı öyle bir vuruyor ki videoya. Yani ister istemez içiniz ısınıyor. Öyle bir video. Yani nasıl bir sıcaksa direkt hissettim. Sağ olsun. Nasıl? İyi yayınlar, hayırlı cumalar demiş Ozan Hamit'ten istediğiniz parça listemdedir. Geçen her ömür küle. Burada listem o kadar çok doldu ki anlatamam. Gökte parlayan laikalp. Bu güzel parçasını Doğu Beyazıt T-Tipi A14 koğuşunda bulunan canısı bir tanesi, değerlisi, kıymetlisi, biricik sevdiği Tuna İlhan'a ve bizlere armağan ediyor. Bu mübarek cuma gününde Rabbimden en büyük dileğim seni koruması, gönlüne huzur, kalbine sabır vermesi ve güzel günlere olan umudunu hiç eksiltmemesi. Allah çektiğin bütün sıkıntıları kolaylığa çevirsin, kapalı kalan tüm kapıları hayırlısıyla açsın demiş. Hasretimizi vuslata, gözyaşlarımızı mutluluğa dönüştürsün, seni ailene, sevdiklerine ve bana kavuştursun. Rabbim dualarımızı kabul, yolunuzu aydınlık eylesin, her geçen gün bizi özgürlüğe, huzura ve güzel yarınlara biraz daha yakınlaştırsın demiş. Amin, amin, amin demiş. Tüm mahkum kardeşlerime ve sevenlerine Rabbimden sabırlar diliyorum demiş.

0: Evet, bir de ismini çok göremedik ama yani bilemedim, adını göremedik dinleyicimizin, ama şöyle bir seslenelim. Sonu 49 olan dinleyicimiz, merhaba iyi günler demiş, sizden Kamuran'dan Sev Yeter şarkısını istiyorum demiş, çalabilir misiniz şimdiden, teşekkürler demiş. Rica ediyoruz efendim, onu da ekledik, göndereceğiz. Ama ismini göremedik. Erken yazmıştım oysa ki sona kalmamak için demiş. Bir şey söyleyeyim mi Dicle Hanım, dediğim gibi gerçekten 13.00 olunca o kadar çok mesaj geliyor ki, bunlar sadece 00'da. Belki bunu her program söylüyorum ama tabii ilk önce dakikaları da öne alarak sırayla gidiyoruz efendim. Kapalıda yatan Vural Etirece'ye Grup Roj'dan Yine Sen Geldin Aklıma parçasını armağan etmek istiyorum demiş. Bunu zaten listeme aldığımı hatırlıyorum. Benim şarkıyı sona bırakmayın Helin Hanım demiş ama gerçekten yapabileceğim bir şey yok, sırayla gidiyorum. Ama Dicle Hanım, sıranız gelince muhakkak parçanız çalınacaktır. Mustafa Şahin de gelmiş, hoş gelmiş efendim. Sırası gelince mesajını da okuyacağım. Son olarak bir de Serhat Bey'in sesini duyun. Öyle araya gidelim, olur mu? Bir de Serhat Bey bakalım neler demiş bugün için.
1: Merhaba Helin Hanım, tekrardan hayırlı cumalı. Cumanız ve bol bereketli olsun inşallah. Nasılsınız? Çarşamba günü galiba siz hastaydınız değil mi? O yüzden yayın yapmadınız.
0: Evet, doğru.
1: Belli oluyordu zaten. Ben de dedim Allah Allah, bugün çarşambadır, neden Helin Hanım'ın programı yok? Meğer ki programa ara vermişsiniz.
0: Doğrudur.
1: Hasta olduğunuz için çok tekrardan buradan çok geçmiş olsun.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Dileklerimi gönderiyorum. Allah şifa versin.
0: Allah razı olsun.
1: Çarşamba günü zaten saat 14.00 olduğunda zaten program başlamadı. Ondan sonra radyo bir sessizliğe gömüldü. Ondan sonra hışırtı yaptı. Yayın gidip geldi. Yani bir defa.
0: Öyle mi?
1: Anlamıştım zaten. Peki o zaman Helen Hanım, şu güzel parçayı, yani şu güzel parça varsa açalım. Size ve bütün bizi dinleyen herkese de gelsin. Radyo Doğu Beyazıt ekibine de gelsin tekrardan. Çok teşekkürler. Şarkı geldiğinde millet, yani dinleyiciler mendillerini hazır tutsunlar. Yine bir hareketli parça gelecek. Yine bir tane hareketli parça göndereceğim. O zaman tekrardan iyi bir hafta sonu keyfi diliyorum sizlere de. Çok teşekkürler. Zaten şarkı var diye umuyorum.
0: Yoksa da zaten Serhat Bey bizleri dinliyor. Ben hemen geri dönüşte bulunurum. İşte evet, o zaman şöyle yapalım. İki parçayı göndereyim ben sizlere. Sizler de güzelce ne dinleyin. Koray Avcı'dan Aşk Sana Benzer, Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım parçasını gönderiyorum efendim.

Evet, 104.4 Radyo Doğu Beyazıt'tan seslenmeye devam ediyoruz efendim. Bir saat 7 dakikayı geride bıraktık ama listem gerçekten çok doldu. O yüzden bazı parçaları alamayacağım. Tabii alamadığım parçaları da buradan söyleyeceğim. Sezer Yalçın zaten Uygar Doğanay'dan bir parça istemişti. Ekledik efendim, şimdi onu göndereceğim. Ahmet Karan bizlere ulaştı. Özcan Kandemir, Agit Cengiz, Süren Mengi, Bila Tanrıkulu, Vedat Çelik, Ömer Kağan için Rojda'dan istediği parçayı ekledik ve bir sözü varmış. Yıllarca yatacakmış gibi sabırlı, yarın çıkacakmış gibi umutlu ol. Ömer Can da bizlere ulaştı. A1 koğuşunda Okan Can Özel kardeşine, Reşat Sevinç, Adem Kandemir abisine Ahmet Kaya'dan Bahtiyar parçası istedi. Ama ne yazık ki Ahmet Kaya'nın Bahtiyar parçasını bulamadık efendim. Ahmet Kaya'dan Şiire Gazele parçasına armağan ediyoruz. Özcan Kandemir'e de armağan etmek istemiş. Vedat Çelik de bizlere ulaşarak Diyarbakırlı Engin Kılıç, Yakup Teoman, Ahmet Karahan, Bilal Tanrıkulu, Muhammed Kaya, Muhammed Turan, Serdar Akkuş, Eren Sarı, Okan Demir için Ahmet Kaya'dan Kendine İyi Bak parçası istemiş. Bırakmam peşini, yersen beni. İsmini vermek istemeyen dinleyicimiz cezaevinin bize kattığı bir şeyden biri de mektup demiş. Tutmayın beni. Teşekkür ediyoruz efendim geri dönüşü için. Serhat Bey, bu arada istediğiniz parçayı bulduk. Artık gelince dinleyicilerimiz mendilini alır, halaya katılır diyelim. Tutmayın. Ve aleyküm selam, Helin Hanım nasılsınız diye sormuş Leyla Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı huzurlu cumalar dilemiş. Doğu Beyazıt A9 koğuşunda olan Uygur Türkü Ali kardeşine selamını göndermek istemiş. Allah'tan tez zamanda çıkmasını ve ailesine kavuşmasını dua ediyormuş ve Blok 3'ten Sebebi Yer parçasını bizden istemiş. Şimdi Leyla Hanım'dan bir ricada bulunacağız. Artık parça değişimine gitmesi gerektiğini söyleyelim efendim. Bir sonraki programda artık bir başka parçayı bize söylesin, bir başka parçayı dinleyelim. Merhaba, ben Samet Karaboğa demiş. Ağrı Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan Reşat Sevinç, Harun Tutanak, Resul Daşdemir, Adem Kandemir, Ömer Kandemir, İslam Şahin, Musa Narboğa, Muhammed Koç, Fırat Ceylan Yılmaz Budak abilerine selamını iletmiş. Sürgünüm yine ben. Elbet bir gün demiş ve Fikret Delikanlı'dan Tepemin Tasını Arttırmayın parçasını armağan etmek istemiş. Yer sen benimsin. Merhaba İrin Hanım, kolay gelsin. Ben Ferhat Sökmen demiş, sizlere de kolay gelsin. Can kardeşim Berat Yüce ve abim Erhan Yüce'ye Uygar Zonay'dan Koptum Bu Gece parçasını armağan etmek istiyorum demiş. Oh, seven kalbimi koptum bu. Evet canım Şevin Hanım, dediğim gibi dün de beni sormuş, çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun demiş, nasıl oldun umarım iyisin demiş. Biraz daha iyiyim tabii ki. Uçağım vardı yeni indim demiş, biraz geç geldim ama geldim demiş. Hoş geldiniz efendim. Nereye gittiniz bu arada, bizleri burada bırakıp gittiniz mi yoksa? Azer Bülbül'den Felek parçasını istemiş. Abi Harun Yaşar, arkadaşları Berat Yüce, Erhan Yüce ve tabii ki sizlere gelsin demiş. Senin öğrettiğin değerler sayesinde ayakta duruyorum. Sabırla kavuşacağımız günü bekliyorum. İki gözümün çiçeği abim demiş. Evet, daha mesajlarımız var mı diye merak ediyorsanız, evet gerçekten mesajlarımız çok fazla var. Hemen bir bakalım. Hayırlı cumalar Helin Hanım, çok geçmiş olsun. Sizden sıradaki şarkıyı istiyorum. İyi yayınlar olsun demiş. Sonu 58 olan dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyorum ama size de güzel bir parça göndermek istiyorum. Hanemir'den güzel bir parçamız gelecek. Onu da dinleyicimize armağan etmek istiyorum. Çektim hasreti. Merhaba iyi yayınlar demiş. Doğu Beyazıt T-Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan kardeşim Aslan'ım Yusuf Akagündüz'e istek parçam olacak. Adana'nın Ayhan'dan Döneceğin Bir Gün parçasını çalmanızı rica ediyorum. Seni çok seviyorum demiş kardeşim. Kocaman sarılıyorum demiş. Ölene kadar bırakmam peşini. Evet,
Bu arada Mustafa Şahin aramızda mı efendim? Kendisine sıra geldi açıkçası. Burada Mustafa Bey her yerden yazmış. WhatsApp'tan yazmış, Instagram'dan yazmış, mail adresimizden dahi yazmış. Umarım kendisi gerçekten dinliyordur. Mesajını da paylaşalım. Uygar'da 10 aydan koptum bu gece ile araya gidiyoruz efendim. İyi dinleyin.

Evet, mesajlarımız kaldı efendim. Hemen paylaşalım. Diyarbakır'dan Mehmet Demirel, Murat Göğebakan'dan Yusuf'tum kör kuyularda yine demiş ama diğer yarım parçasını istemiş efendim kendisi. Diyarbakırlı Engin Kılıç, Doğu Beyazıtlı Sinan Akbaş, Murat Sultan, Reşat Çelik, Ahmet Perinçek, Okan Demir, Serkan Sarıboğa ve diğer koş arkadaşlarına, Diyarbakır halkına, tüm kuaför meslektaşlarına armağan ediyormuş. Mutlu, sağlıklı, huzurlu günler dilemiş. Cihan Kılıç da aynı şarkıyı aynı dinleyicilerimize armağan etmek istemiş ve her zamanki gibi hep tekrar ettiği sözü söylemiş. Hayat bazen seçim hakkı vermez insana, yaşamak istediğin gibi değil, mecbur kaldığın gibi yaşarsın demiş. Merhaba Hilin Hanım, nasılsınız? İyisiniz inşallah demiş Demet Hanım. Teşekkür ediyorum. Sizden bir şarkı isteğim olacaktı demiş ama Demet Hanım, muhtemel sizden sonra listeye alamayacağım şarkıları. Çünkü şu an listeme bakıyorum da bayağı dolu dolu gözüküyor. Hatta listemdekileri nasıl yetiştireceğim onu bile düşünüyorum. Canım kardeşlerim Tito ve Kader arkadaşları Ömer İklim, Çağdaş Konyar, Mehmet Kösen ve Mehmet Soflin için Spen Halat'tan istediğiniz parçayı ekleyemiyorum ama güzel bir parça sizlere göndereceğim. Olur, bülbüller gül. Gülseren Hanım da Doğu Beyazıt'tan yazıyormuş. Abisi Harun Koç'a ve tüm mahkum arkadaşlarına sıradaki parçamızı armağan ediyoruz. Çünkü listem doldu. Olur.

Çünkü sevgi mesafelerden büyüktür, kardeşlik en zor günde bile dimdik durmaktır. Bugün sabırla geçen her an, yarın huzurla hatırlanacak bir zamandır. Her gözyaşı bir duaya karışır, her dua Rabbimin rahmetine ulaşır. Selam olsun yüreği güzel kardeşlere, selam olsun umudunu kaybetmeyenlere. Rüzgar nasıl bulutları dağıtırsa rahmet demiş Murat Göbekan'dan. Lütfen bu şarkının ismini de yazın, olur mu? Murat Göbekan'dan Yusuf Tüm Kör Kuyular'da şarkısı değil de diğer yarım parçası armağan etmek istemiş. Bu arada Yusuf Cin aramızda mı acaba, onu da bir soralım. Yusuf Bey buradaysa hızlı bir şekilde buradayım mesajını görmek istiyorum açıkçası. Merhaba Aylin Hanım, kolay gelsin. Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde olan eşim İsmail Aksakal için istediğiniz parçayı ne yazık ki alamıyorum ama sıradaki parçamızı armağan ediyorum. Hayırlı cumalar, teşekkür ediyorum. Selamlar, gününüz güzel geçsin demiş inşallah. Doğu Beyazıt Açık Cezaevinde yatmakta olan Engin'e çokça özlemlerimi iletir misiniz? Teşekkür ederim demiş. Rica ediyoruz efendim, sizin de gününüz çok güzel geçsin Sedef Hanım. Hala sıra bana gelmedi mi diyen Serhat Bey, ancak sıra size gelebildi. Bu arada Serhat Bey öyle güzel bir mesaj yazıyor ki, yani mesajın böyle içeriği olsun, işte görünümü olsun. Yani çok başka bir şekilde, böyle bir şair edasıyla yazıyor herhalde. Radyo parça isteği deyip mikrofon simgesiyle böyle başlıyor. Ben Serhat Güner diyor. Bu parçayı canım kardeşim Roşat Güner, abim Osman Caşut, abim Ahmet Perinçek, kardeşim Ahmet İraç, tanıdığım tüm yüce ailesine ve tüm ailemde olan Güner ailesine, ayrıca tanıdığım tanımadığım tüm kardeşlerime ve abilerime armağan ediyorum diyor efendim. Herkese selam ve sevgilerini gönderiyor. Parça tel örgüler diyor. Bir de altına YouTube linkini koyuyor. Yani öyle.

0: Ama Serhat Bey'e ne yazık ki kötü haberi veriyoruz efendim. Listemde olduğu için alamıyorum parçayı. Hoş buldum, teşekkürler. Radyo Doğu Beyazıt olarak nasılsınız, iyi misiniz demiş. Bu arada herkese hayırlı cumalar olsun diye de eklemiş Serhat Bey. Hayırlı cumalarımız olsun. İstanbul'a gittim, pazartesi geri döneceğim canım demiş. Umarım işiniz rast gelir Şevin Hanım. Pazartesi o zaman programda tekrardan görüşmek dileğiyle diyelim. Tam da programa denk geliyor. Severek bizleri dinliyormuş efendim. Hayırlı cumalar, sizlere de hayırlı cumalar. Öncelikle geçmiş olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Şahin. İstediğiniz Nadim Özdağ'ın Sebebim Oldum parçasını, dediğim gibi ekleyemiyorum ama listemizdeki tüm parçaları Mustafa Şahin'e gönderelim efendim. Çünkü ilk defa yazıyor, ilk defa aramıza katılmış. Senin TTP Kapalı Cezaevindeki Ferdi Tezer, Yusuf Cengiz, Enes Cengiz, Ferdi Patnoslu, A4 koğuşundaki tüm arkadaşlara gelsin, hepsine selamlar olsun demiş.
1: Hasret çektim, gönül verdim, seni sevdim.
0: İbrahim Batuk aramızda efendim, hoş gelmiş. Kolay gelsin sizlere de. Ağrı Doğu Beyazıt'tan yazıyor İbrahim Batuk. İkizler Market sahibi.
1: Seni sevdim.
0: Bir isteği var ama dediğim gibi gerçekten almak çok isterdim. Listem dolduğu için alamıyorum İbrahim Bey. Orhan yeğenime gelsin, mutlaka bu parça olsun demiş. Teşekkürler demiş.
1: Böyle bir güzel.
0: İnanın gerçekten almayı çok isterdim ama listem dolu dolu kabarık yani, çok fazla. Hani birisini de çıkaramıyorum. O yüzden dediğim gibi İbrahim Bey, bir sonraki programda daha erken bekleniyorsunuz ama öyle boş göndermek de yok size. Tabii ki güzel bir parça armağan edeceğim. Bitti mi? Bitmedi mesajlar ama parçalarımız da çok geride efendim. Ahmet Kaya'dan Şiire Gazele parçasını bir dinleyelim. Onun ardından Hanemir'den Gül Sinema parçasını göndereceğim. İki parçayla sizi yalnız bırakıyorum. Ahmet Kaya'dan gelecek parça Ebru Akbaş adına geliyor efendim. Erhan Akbaş ablasına, Ebru Akbaş adına Ahmet Kaya'dan Şiire Gazele parçasını gönderdi. Zaten onun ardındaki parçamız da Savaş Polat'a geliyor efendim. Cahide Hanım Arman.

Evet Serhat Güner, hani az önce demişti ki bir şair edasıyla yazmış diye, şimdi de bir romancı edasıyla yazmış efendim. O kadar uzun mesajlar atmış ki böyle diyor ki, ya bizim memleketimizin radyosu böyle mi? Yani biz sevdiklerimize şarkı göndermeye çalışıyoruz. Uzun süre bekleyişten sonra niye çalmıyorsunuz? Memleketin radyosu böyle mi demiş. Memleketin radyosu o kadar çok ilgi görüyor ki, o kadar çok mesajlar atılıyor ki yetiştiremiyoruz işte. Neyse ben başka bir şarkı vereyim demiş ama Serhat Bey, dediğim gibi şimdi şöyle, saat 2'de programım başlıyor ama siz hani yeni yazmaya başladığınız için belki bilmiyorsunuz ama ben saat 1'de istekleri almaya başlıyorum. Şimdi 1'de atan o kadar insanın isteğini aldıktan sonra saat 2'den istek almam sadece birkaç şarkıyla oluyor. O yüzden sizin isteğinizi ne yazık ki alamıyorum. Yani listem gerçekten doldu. O yüzden yapabileceğim bir şey yok ne yazık ki. Ama şöyle yapabiliriz. Bir sonraki programda daha erken yazarsınız. Ben de sizin isteğinizi alırım. Böyle anlaşalım, olur mu Serhat Bey?

Erhan Akbaş demiş ki çok teşekkür ederim Helin ablam, Allah razı olsun demiş hepimizden, Allah yokluğunu göstermesin demiş. Teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Gökhan Bey demiş ki Helin abla Lamia yenge benle İbrahim'i kıskanıyor demiş. Lamia bana diyor Helin abla beni daha çok seviyor, her zaman ilk beni okuyor diyor. Abla çok şımartmışsın Lamia yengeyi demiş. Erken kalkan yol alır. Lamia hep sizden erken yazıyor. O yüzden erken okuyorumdur. Ama şimdi Gökhan Bey ile Lamia Hanım sonuçta tanışıyor arkadaşlar. Tabii ister istemez bayanlara bir öncelik verilmesi gerekiyor değil mi Gökhan Bey? Tabii şaka bir yandan ama gerçekten sırayla gidiyoruz. Lamia Hanım böyle programımızın neşesi. Ona da söz getirmem yani. Tam 14.00 oldu mu Lamia Hanım bu arada yazıyor. Burada abla adet bozulmasın demiş, 58 gün oldu, 34 gün kaldı demiş. ...34 gün kalmış. Az kalmış. Bana göre tabii. Ama inanın zaman çok çabuk geçiyor. İran'dan bir şey söylemek isteyen dinleyicimiz vardı. Mahdiye Hanım diyor ki öğlen arası internet bağlantısında sıkıntı oluyor. Bir saat, iki saatlik. O yüzden bazen sizi dinleyemiyoruz. İnternet bağlanınca hemen dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz Mahdiye Hanım. Gerçekten İran'da sıkıntı devam ediyor herhalde. İnternetle ilgili problemler devam ediyormuş. Bir şarkı rica edecekmiş ama ne yazık ki istediğiniz parçayı alamıyorum. Bir de iki parça rica edecekmiş Mahdiye Hanım. Bir parçayı bile alamazken iki parçayı nasıl alayım? Doğu Beyazıt Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A15 koğuşunda amcası Seyit ve Havar Irak için sıradaki parçamızı armağan edelim. Mahdiye Hanım'a da armağanımız olsun. Merhaba, iyi yayınlar. Ben Yusuf Cin demiş. Özcan Kan demiş. Suat Tayfur ve Cengiz Yanak'la Abdullah Çetik'e Fikret Delikanlı'dan Zozan parçasını çalar mısın demiş. Ne yazık ki çalamayacağım ama Fikret Delikanlı'dan Tepemin Tasını Arttırma parçası gelecek. Onu armağan edebilirim. Biraz olsun, yeter. Şimdi size bir parça daha göndereyim, sonra mesajlara devam edeyim, olur mu? Kamuran Akkor'dan dinliyoruz efendim. Sev Yeter parçasını.

0: Evet, iki gözümün çiçeği yoğunluktan dolayı sizin mesajı geç gördüm. Helin canım demiş, Kamuran Akkor liseyi aldıysan bana gelsin, kolaylıklar dilerim demiş ama geçti parçamız, yine de armağanımız olsun. Sıradaki parçamız da armağanımız olsun Yaren Hanım'a. Bu arada Ömür Hanım, nedense sizin parçanız var diye aklımda kalmıştı ama baktım yok, Gökhan Doğanay'dan Bilsen parçası bizde yokmuş. Hemen bir parça değişikliğine gidin isterseniz. Gitmek istemezseniz de listemizdeki bir parçaya armağan edeceğim. Suat Peker'den mesajımız var. Buradan A12 koğuşuna selamlar olsun demiş. Vural Fidan'a, Şemsettin Enes, Vedat İlkmi, Özcan İkmi, Mecnun Bakır, Eyüp Aykırış'a selam olsun. Enver Yılmaz'dan istediğiniz parçayı dediğim gibi alamıyorum. Rahatsız ediyorum sizi gene demiş. Estağfurullah, hiç problem değil. Açık cezaevinde bulunan Abdullah Dilmaç ve Eyüp Demir'e buradan selamlarını göndermek istemiş. Merhaba efendim, Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde Metin Doğan'a selam iletebilir misiniz? Tabii ki iletiriz. Polat Kahraman'dan değil mi? Evet, Polat Kahraman'dan Metin Doğan'a selamları varmış. Sorun değil canım, parçayı üstüme aldım demiş, helal olsun diyelim. Bu arada canım Şevin Hanım, sizin de parçanızı ne yazık ki alamadım. Listem dolmuştu, o yüzden maalesef alamadım. Ama abinize ve sizlere, bir de A1 koğuşuna Ahmet Kaya'dan Kendine iyi Bak parçasını armağan edelim, olur mu? Güzel bir parçadır, armağanımız olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Baver Etingü demiş. Ağrı Doğu Beyazıt Kapalı Cezaevinde bulunan başta kardeşi Muratcan Abbasoğlu'na ve diğer bütün mahkumlara Uygar Doğanay'dan Adım Sanık Her Davada parçasını istemiş ama dediğim gibi alamıyorum. Rabbim sizlere sabır versin, güçlü kalın. Her karanlığın bir aydınlığı olur demiş. Sıradaki parçamızı armağan edelim. Ömer Dursun'dan TTP Açık Cezaevinde bulunan Muhammed Aksakal'a güzel bir parça demiş. Rojda'dan sıradaki parçamızı armağan edelim. Merhaba yayınlar, Helin Hanım ben Aslı demiş. Sıradaki parçayı canım bir tanem Hakan Polat'a, Muratcan Abbasoğlu'na, Savaş Polat'a ve minik Aslı'ya bir de size gelsin. Teşekkür ederim, iyi yayınlar demiş. Ben de çok teşekkür ediyorum armağanınız için. Tamam demiş, canın sağ olsun, teşekkürler demiş ama sanki Serhat Bey böyle çok da içten söylememiş, Serhat Güner. Valla Serhat Bey elimde olsa gerçekten tüm isteklerinizi alır. Alır gönderirim, yani benlik bir durum değil, ben gönderirim, o sıkıntı değil ama yayın kuralları gereği belli bir şekilde, belli bir formatta ilerlememiz lazım. Yoksa programlarım 2 saat değil, böyle herhalde bir 8-9 saat sürer. O yüzden ne kadar erken yazsanız o kadar sizler için iyi oluyor. Haberiniz olsun Serhat Bey, size de hangi parçayı uygun gördük? Seyda Perinçek'ten Derdo parçasını göndermek istedik açıkçası. Sizler de sever misiniz bilmiyoruz ama armağanımız olsun. Lamia Hanım demiş ki yalan söylüyor abla ya, kıskançlık tam böyle yapıyor demiş. Ben 5 dakika öncesinde bekliyorum burada hep demiş. Ben gerçekten kefiliyim, Lamia Hanım öyle gerçekten bekliyor. Gökhan Bey de doğru demiş, yengeme her zaman öncelik demiş. İyi ya, güzel vallahi, güzel mesajlar geldi bugün. Merhaba Helin Hanım, çok geçmiş olsun, dün rahatsızmışsınız. Sıradaki parçayı can parçam oğlum Muratcan Abbasoğlu'na ve abim Hakan Polat için istiyorum. İyi yayınlar dilerim, kolay gelsin demiş. Sayın Hanım çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Şu an sanki sesim biraz beni zorluyormuş gibi hissediyorum ama en azından programı bitirmek üzereyiz. Selamlarımı iletir misiniz kendilerine demiş Yusuf Cin. Özcan Kandemir, Suat Tayfur ve Cengiz Cinaklı, Abdullah Çetik'e selamları varmış. Vural Fidan'a şarkı isteyen biraz önce kimdi Helin Hanım, duymadım demiş. İnanın ben de hiç hatırlamıyorum. Ama sizler için bir arada bakayım, Vural Fidan'a kim şarkı istemiş. Eyvah eyvah dünyayı, dünya aşkı rabar. Başka son mesajlar, son mesajlar efendim. Daha önce bu parçayı çalmışsınız. Ferdi Tayfur'dan Sabahçı Kahvesini istiyorum demiş. Tabii ki varsa seve seve göndereceğim. Bir de Ömür Hanım gerçekten erken istemişti ama biz parçayı, daha doğrusu ben parçayı hatırlıyorum diye ekledim diye hatırlıyordum. Ama eklememişim, hemen göndereceğim. Ablam teşekkür ederim demiş, sizlere ekibinizi bolca selam söylüyorum. Seviliyorsunuz, Allah sizden razı olsun demiş Lami Hanım. Teşekkür ediyorum. Hepimizden inşallah razı olsun diyelim. Bizler de teşekkürlerimizi sunalım. Evet, bugün şarkılarımız çok geride kaldı ama mesajlarımız çok fazlaydı. Bir de Serhat Bey'i bir dinleyip araya gidelim efendim. Serhat Bey ne diyor?
1: Helin Hanım, az önce de siz mektuptan zaten bahsetmiştiniz. Evet, ben doğru. De dinlemiştim. Bence de kimileri yani direkt mektupla mesaj göndermek istiyor. Yani direkt mesajla iletişim kurmak istiyorlar özellikle. Belki kimilerin de nostaljik seviyordur.
0: Olabilir.
1: Yani bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bir Allah'tan zaten internet olmasaydı yani. Hiçbir şey olmasaydı mecbur mektup ile haberleşecektik zaten. Ona da şükretmek.
0: Serhat Bey sesiniz gitti Serhat Bey. Bir araya gidelim, ben de Serhat Bey'in bir sesini dinleyeyim bakalım ne demiş bizlere. Rojda'dan bir parça gönderiyorum, onun ardından Volkan Konak'tan Yarim Yarim parçası gelecek. Ahmet Kaya sanatçı sınırımızı açtığımız için Sazaniye Gelmedin parçasını ekleyemedik ama Volkan Konak'a gönderiyoruz.

kalemo. Evet efendim, listeme baktığım zaman 3 parçayı alamadığımı gördüm. Blok 3'ten Sebebi Yer parçası, Fikret Delikanlı'dan Tepemin Tasını Arttırma parçası ve Murat Göğebakan'dan Diğer Yarım parçası ne yazık ki listeme alınamamıştır. Dinleyicilerime buradan söylemiş olalım. Ben de kağıt. Bu arada Dicle Hanım, araştırdım, buldum. Sonunda kim söyledi buldum efendim. Suat Peker istemiş Vural Fidan için. Haberiniz olsun, Suat Peker söylemiş. Ah beni. Serhat Bey de diyor ki size bir şey soracağım. Eski şeyleri seviyor musunuz demiş. Ben böyle daha çok dijital olan, yeni olan şeyleri sevmiyorum. Böyle daha hani eskiden böyle değeri olan şeyleri seviyorum demiş. Bir nevi antika gibi bir şeyleri seviyormuş efendim. Ve şarkın bulundu mu demiş. Şarkınızı bulduk efendim. Ekledik. Benim de veda şarkım olacak. Evet, bazı geceler vardır. Uyku gelmez, insan bir kahvenin başında sabahı eder. Geçmişi düşünür, sustuklarını kendi içinde tekrar tekrar konuşur. İşte o yalnızlığın ve bekleyişin şarkılarından biri. Ferdi Tayfur'dan Sabahçı Kahvesi dinleyeceğiz. Onun ardından Ahmet Kaya'dan Kendine İyi Bak parçası gelecek. Müzik

Evet, Sarhas Bey'den özellikle istenildi. Efendim, mendilleri hazır edin. Merhaba, ben Gizem Türkan demiş. Öncelikle merhaba, nasılsınız diye sormuş. Teşekkür ediyorum Gizem Hanım. Bu arada programıma hoş geldiniz. Ama benden de ayrılık vakti artık. Gitmem gerekiyor. Sevgili nişanlım Agit için Ferhat Göçer'den istediğiniz parçayı alamıyoruz. Ama bir sonraki programda erkenden bekleniyorsunuz. Sıradaki parçamızda armağan ediyoruz. Hem sizlere hem de nişanlınız Agit için. Armağanımız olsun. Notu varmış. Onu çok çok seviyorum. Hep de çok seveceğim demiş. Dijanım teşekkür etmiş. Rica ediyorum. Son mesajlarımı kontrol ediyorum ve bayağı da açtık program süresini. Benim şarkıyı unutma lütfen demiş Dijde Hanım. Gelecek. Hatta hangi parçalar gelecek? İyi ki hatırlattınız, hemen söyleyelim. Tan Taşçı'dan Gidişat parçası gelecek. Onun ardından Adana Layhan'dan Döneceğim Bir Gün parçası gelecek. Grup Roj'dan Yine Sen Geldin Ak

reklama parçası. Onun ardından böyle bir iki tane kamu spotu duyabilirsiniz. Ardından Hozan Hamit'ten tabii ki Dilan Hanım'ın istediği parça gelecek efendim. Bodrum'a kadar göndereceğiz. Buradan bu arada Dilan Hanım'a da gerçekten çok selamlarımı iletmek istiyorum. Dilan Hanım benim programıma başladım başlamadım. Yani sürekli yazan dinleyicilerim arasında. O yüzden çok eski bir dinleyicim ama iyi ki de tanımışım. Seda Perinçek'ten Derdo parçasıyla bugünkü listemizi son bulacağız efendim. Son vereceğiz. Evet, 14 Ağustos 2026 Cuma günü Hayata Dair programında sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bugün tabii yine mesajlarınızla, selamlarınızla, isteklerinizle bu saati birlikte güzelleştirdik. Yusuf Akagündüz'e de buradan tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum efendim. Listemdeki tüm parçaları da armağan ediyorum. Ve ne yazık ki Leyla Hanım'ın da isteğini alamamıştık efendim. Sıradaki parçamı Leyla Hanım'a da göndermek istiyorum. Ve biliyorsunuz bir kez daha hatırlatmakta da fayda var. Yayın kuralları gereği gelen her şarkıya ne yazık ki yer veremiyorum. Bazen süre yetmiyor, bazen de yayın akışına buna izin vermediği için alamıyoruz. O yüzden parçası bugün çalmayan hiçbir dinleyicimiz kırılmasın, gücenmesin. Mesajlarını görüyorum, isteklerini de alıyorum. Elimden geldiğince de sırayla yer vermeye çalışıyorum. Tabii buradaki niyetim kimseye atlamak değil, programı mümkün olduğunca dengeli ve güzel bir şekilde sürdürmek olduğunu bilmelerini istiyorum efendim. Tabii bugün buradan ayrılırken hepiniz için de güzel şeyler diliyorum. İçinizi sıkan ne varsa hafiflesin. Beklediğiniz güzel haberler çok gecikmeden kapınızı çalsın. Gönlünüzden geçen hayırlı şeyler en doğru zamanda sizi bulsun diyorum efendim. Kendinize çok çok dikkat edin. Bulunduğunuz yerde huzurunuz, gönlünüzde umudunuz eksik olmasın. Pazartesi günü saat 14'te bir sıkıntısı olmazsa eğer yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın. Şarkılarla kalmayı da unutmayın efendim. Bu arada mendilleri hazırlamayı unutmayın olur mu? Serhat Bey özellikle istemişti. Buyurun.

0: Yasa dışı bahis oynamak da, oynatmak da suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
1: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

0: Efendim, ne diyorsun?
1: Hadi ama eve gidelim.
0: Ya Allah aşkına bir sus be, sus kızım ya. Hemen geliyorum, hemen geliyorum. İlk uçakla oradayım.
2: Ya anlatsana
0: işte, kavuştu,
2: ne oldu?
0: Sonra anlatırım.
2: Peki kuzenin ne olacak?
0: Kuzenim sana emanet. 3 güne gelirim.
2: Sen ne yapacaksın 3 gün?
1: Artık burada kalırım.

0: erişilebilirlik herkesin yaşama erişim hakkıdır. Yaşama erişim ulaşımdır, eğitimdir, iletişimdir, çalışmaktır, üretmektir, eşitliktir, sosyal hayata katılımdır. Yaşama erişim Ali'nin okula, Ayşe'nin spora, Furkan'ın işe, Necla Hanım'ın bebeğiyle parka gidebilmesidir. Yaşama erişim engelleri ortadan kaldırmaktır, engelleri yok etmektir. Yaşama erişim farkında olmaktır. Yaşama erişim herkesin hakkıdır. İşte tam da bu sebeple erişilebilirlik kültürünü oluşturmak için, erişilebilir bir Türkiye ve engelsiz yaşam için hep birlikte buradayız.
1: Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

bazen beklenmedik anlarda değişir. Ve o anlarda doğru yardım ve müdahale hayati önem taşır. Hayat 112 mobil portal, acil çağrıdan afet bildirimi ve kadın destek hattına sahip.

0: Sokak hayvanları ihbarından uyuşturucuyla mücadeleye kadar birçok hizmeti tek bir çatı altında sunar. Uygulamaya e-devlet bilgilerinizle kolayca giriş yapın. Tek dokunuşla 7/24 ihbarda bulunun ya da doğrudan 112'yi arayın. Olay yeri, adres bilgisi ve görselleri kolayca ekleyin. Konumunuzu anında paylaşarak ekiplerin size ulaşmasını hızlandırın. İlk yardımdan asayişe, yangından trafik kazasına pek çok vaka için ihbar yapabilir, destek alabilirsiniz. Uygulamadaki okul acil ekranıyla tek tuşla acil yardıma ulaşabilirsiniz. Sistem acil durumda sinyal gelen okul ve sınıfı direkt buluyor. Üstelik bu kısımda uygulamayı kullanan öğretmenlerin bilgileri de yer alıyor. KADES entegrasyonu sayesinde kadınlar acil durumlarda tek dokunuşla güvenlik güçlerine erişim imkanı sağlıyor. Radar noktaları, son depremler, acil toplanma alanları ve size en yakın sağlık hizmetleri konularında bilgi alabilirsiniz. Afet anlarında tek tuşla sevdiklerinize güvendeyim mesajı gönderebilir, acil durumlarda alarm, düdük ve Mors alfabesi gibi pratik iletişim araçlarını kullanabilirsiniz. AFAD gönüllüsü olun. Eğitimlerle bilinçlenin, yaşam alanınızı hazırlayın. Profilden adresinizi ve yakınlarınızın adresini ekleyin. Böylece sadece kendi konumunuz için değil, yakınlarınız için de ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayın ki asılsız ihbarlar cezai yaptırıma tabidir. Acil durumlarda hızlı, güvenilir ve etkin müdahale için Hayat 112 mobil portal her zaman yanınızda.
1: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
2: Zorunlu deprem sigortası tarifesinde yeni dönem başlıyor. Konutlar için verilen teminat tutarlarını güncelliyoruz. Teminat tutarlarının artırılmasıyla depreme karşı finansal güvenceniz de artıyor. Ayrıca poliçe yenilemelerinde uygulanan %10 indirim iki katına çıkarılarak %20'ye yükseliyor. Tüm vatandaşlarımızı %100 sigortalılık hedefimize ortak olmaya çağırıyoruz. DASK, Doğal Afet Sigortaları Kurumu.

0: Radyo Doğu Bayazıt.
1: Ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor. Ben hiç uyumuyorum. Gecenin efkarı iniyor perde perde. Sevdanın hayali vuruyor arada bir içime.

Ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum. Hani şu perdelerinde mavi kuş resimleri olan Ali Bakkal'ın hemen yanında 17 numara. O kırgın hayatın tam ortasında. Hani duvarlarında hala yazılar olan o sokakta. Biri gurbetin, biri ihanetin, biri de seni böyle sevmenin hikayesi. Sevdanın camı bana bakıyor, ben cama. Ve bak sen şu serencama. Pencere önünde menekşeler, hatmiler, bir de gece sefası, bir de haykalığı adamın, abi bir de sevdanın hayali vuruyor arada içime. İyi oluyor diyorum, bu sana iyi oluyor. Arada bir arkadaşlar geliyor, laflıyoruz oradan buradan. Anlarsın ya güzel abim, iç cebimde bir umut doğuyor. Bir de nereden bulduysam resmi sevdanın. Resimde sevda inadına gülüyor. Sevdam gayrı resmi bilmekteyim. Gel ki benim abim, biraz da üstümüzde macera güzel duruyor. Yani yakışıyor adama yakışıklı bir sevda. Hayat haybeye vurmuyor yüzümüze belasını. Hayat sokağımızda bir kehribar tesbih gibi döküyor tanelerini takır takır yüzümüze. Ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum. Ağzımda fiyakalı bir ıslık, zulamda ağır yarası sevdanın. Ali Bakkal'ın çırağı Metin anlıyor halinden insanın. Metin, nedir senin niyetin? Kap bakalım abine bir taze ekmek, biraz zeytin. Bu akşam yine odamda efkar var. Anlarsın ya Metin, adamın halından adama var. Ben sevdanın oturduğu sokakta oturuyorum. Geceler hiç bitmiyor, ben hiç uyumuyorum. Gecenin efkarı iniyor perde perde. Sevdanın hayali vuruyor arada bir içime.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifreni paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.

tane derin dinlemişsin. Radyo Doğu Bayazıt.

24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Dolbayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Dolbayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Yoksa benimle dalga mı geçiyorsun?
1: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

akşam da sensizliği anılara sarı geçtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten oraya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

0: Radio Dobayazıt.
1: Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

Güneş doğduğunda başka bir şehrin sabahında olacağım. Her insanın bir öyküsü vardır ya, benimki de böyle işte. Bu sabah pencerene bak, bu koca şehri sana bıraktım. Başka bir şehrin sabahından, başka bir dilde...

0: Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.
1: Radyo Doğubayazıt.

Gece uzun türkü tadındaydı gittiğinde. Sonbahar giymişti sokaklar. Yüzünde ağdalı şiirdi bakışı. Ve sen gittin. Aşk küstü bu kente. Kuşlar da küstü. Şimdi kuzgun kasvetli güller yapışkan. Hangi dervişlerin hırkasına sürsem yüzümü? Git az ötemde kendini öğren.

Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

Bayazid.

Hadi ara itfaiyeyi, gelsin söndürsün. Sen gider gitmez sel oldu gözyaşlarımla bu koca ev. Hadi ara, hadi ara, gelip durdursunlar bu seni. Deprem gibi oynattım her yeri. Yıktım, döktüm, kırdım camı pencereyi. Hadi kimi ararsan ara, şimdi gelsin toparlasınlar bu evi. Ne yaparsan yap, kimi ararsan ara. Aradığında bir bulamayacağım ben varım artık. Gidiyorum, mutlu ol, her şey senin olsun. Ha unutmadan, her şeyi dağıttığım için üzgünüm. Sen toparlar, yeniden bir hayat kurarsın. Ama benden bir başkasıyla, ben yokum artık. Bu da bir iz kalsın benden sana. Senin izin hep bende kalacak. Unutma bunu asla.